Sana olan davam bitti demiştim ya. Yalan söylemiştim sana. Sen benim nefesimdin lan. Sana hayatımı, ömrümü, canımı vermiştim. Şimdi sensizim, yapayalnız, çaresizim. Kendimi çok kötü hissediyorum ama bilmiyorum ne olacak sonunda. Şimdi unutmaya çalışıyorum seni. Sana olan davam bitti. Ne aşk kaldı, ne de bağ. Arada bir başa sarıyorum ama benim için eski yarsın be gülüm. Benim için eski yarsın, eski.

0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etme. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.

dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

olup bilmezdim ben senden önce. Ne derdim biterdi, ne de keder. Hayata bağlandım seni sevince. Beni terk edersin.

sadece ismini hep saygılayacağım. Hatta kapısına gidip oturup yalvarıp yakaracağım. O benim varlığımın nedenidir, onu çok seviyorum. O benim hayatımın gayesidir, onu çok çok çok özlüyorum.

gerçekten sevdiysen için için yanarsın. Yakar seni o gidişler, terk edişler, gönül dahi koyamazsın. Çünkü kıyamazsın. Sen cefakar, sen çilekar, sen kül olmak için hazırsın. Ya ben uğruna kül olmaya razıyım.

0: Ben 9 yaşındayım ve trosemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
3: Bir saniye lütfen. 14.
2: 14.
3: 15
2: 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Emniyet bölümünden arıyorum hesabı.
4: Eda şifre 14 15 11.
6: 14 15 11. Eda Hanım şifre
4: 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15
7: 11. Teşekkür ederim.
1: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Radyo
9: Doğu Bayasıt.
10: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
11: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
4: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
3: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
5: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
3: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
6: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
3: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
7: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
3: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
8: Yaşasın annem ne güzelmiş.
3: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: En iyi Kürtçe müzik. Kürtçe müziğin en iyi ve en yenileri.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
3: İstediğin şarkı radyonda.

0: Radyo Doğubayazıt
1: Çazip edemiyor bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak aram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreliyor, bana bakan aşık hocam. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken, sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum
3: efendim. Eda şifresi 14 15 11.
5: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
7: Kul görsem, hizmet kılıp kulu oldum. Toprak gibi yol üstünde yolu oldum. Aşıkların yanıp sönen külü oldum. Hem dem olup yer altına girdim işte. Türk kültürü ve İslam'ın öğretileriyle edebiyat ve şiir dünyamızın inşasında ilk tuğlayı koyanların başında Hoca Ahmet Yesevi gelmektedir. İnsanlara karşı alçak gönüllü olmayı emreden ayetlerin hükmünü rehber edinmeleri bakımından tasavvuf ehli mütevaziliğe ayrı bir önem vermiştir. Bu bakımdan Ahmet Yesevi en güzel örneklerden birisidir. 10. yüzyılın başlarından itibaren Müslümanlaşmaya başlayan Türkistan ve Horasan çevresindeki insanların İslam'ı kabul etmesinde büyük payı olan Hoca Ahmet Yesevi 1093 yılında Sayram'da doğmuştur. Medrese eğitimi görmüş, din ilimleri yanında tasavvufu da etraflıca öğrenmiştir. Yesevi daha sonra Buhara'ya gitmiş ve dönemin ünlü bilgin ve mutasavvıflarından Şeyh Yusuf Hemedani'ye bağlanmıştır. On birimde rahmet denizi dolup taştı. Allah dedim, şeytan benden uzaklaştı. Geçici heves, ben sen fikri durmayıp göçtü. 12'de bu sırları gördüm işte. 37 yaşa girdim, uyanmadım. İnsaf kılıp Allah'a, doğru yola koyulmadım. Seher vakti ağlayarak inlemedim. Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar. Sabah erken pazartesi günü yere girdim. Mustafa'ya matem tutup girdim ben işte. 63'te sünnet dedi, işitip bildim. Mustafa'ya matem tutup girdim ben işte. Müslüman Türklüğün temelinde büyük bir role sahip olan Ahmet Yesevi'nin önemine ilk işaret eden Yahya Kemal olmuştur. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız diyerek Türkistan şeyhinin değerini işaret etmiştir. Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinin tamamı onun tesiri altında kalmıştır. Türk dünyasını ilmik ilmik bir nakış gibi işlemiştir düşüncesi ve anlayışı. Hoca Ahmet, gelenek ve göreneklerimizin temel yapı taşlarından birisi olmuştur. Tarih bakımından mümkün olmamasına rağmen Yesevi menkıbesine göre Ahmet Yesevi'nin yetişmesinde rol oynayan kişi olan Aslan Baba, Hazreti Peygamber'in ashabından biridir. Peygamberden aldığı emirle Ahmet Yesevi'yi yetiştirmek için Türkistan'a gidip yerleşmiştir. Hazreti Peygamber'in emanet ettiği hurmayı da Ahmet Yesevi'ye ulaştırmıştır. Ahmet Yesevi bunu Divan-ı Hikmet'inde anlatır. Divan-ı Hikmet'in Türk edebiyatındaki önemi Kutat Gubilik'ten sonraki bilinen en eski yazılı örneklerden biri ve Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri oluşudur. 63 yaşına geldiği zaman Hazreti Peygamber'e olan sevgisinden ötürü tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye girmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır. Yesevi, derin bir tefekkürün, düşüncenin, yalnızlığın, uzletin, edebin sesi olmuştur. Ne hoş, tatlı, hu yadı, seher vakti olanda. Baldan tatlı, hu adı, seher vakti olanda. Her gün yanar bu canım, kullukta yok dermanım. Sen bağışla günahım, seher vakti olanda. Seher vakti kalkanlar, canın feda kılanlar. Aşk oduna yananlar, seher vakti olanda. İman mumunu yandırsan, ruh kuşunu uyandırsan. Allah'ına sığınsan, seher vakti olanda.

0: Hikaye zamanı. Dürüstlük hep kazandırır. Öğretmen elindeki kutuyu masanın üzerine bırakır ve "Çocuklar, performans ödevi olarak sizlere tohum getirdim. Hepinize bu tohumlardan vereceğim. Dönemin sonunda buraya saksılarınızı getirdiğinizde ödevini en güzel tamamlayan arkadaşınıza ufak bir hediyem olacak," der. Günler günleri kovalar, Hasan her gün sabırsızlıkla saksının yanına koşar ama bir türlü toprakta hareket görmez. Öyle böyle derken zaman geçer, dönem sonu yaklaşır. Öğretmen, "Çocuklar, yarın saksılarınızı yanınızda getirmeyi unutmayın," diye hatırlatmada bulunduğunda Hasan'ın canı iyiden iyiye sıkılır. Ertesi sabah öğretmen sınıfa girdiğinde sıraların üzerinde çiçekler açmış saksıları görür. Hasan'ın saksısı ise toprakla doludur. Öğretmen sıraların arasında dolaştıktan sonra Hasan'ın yanında durur. "Saksın neden boş?" der. Hasan da öğretmenin verdiği tohumu ektiğini, suladığını ama bir türlü filiz vermediğini söyler. Öğretmen Hasan'ı tahtaya çağırır ve sınıfa dönüp, "Çocuklar, ödevi en güzel şekilde tamamlayan arkadaşınız Hasan. Onu tebrik edebilirsiniz. Benim size verdiğim tohumlar sıcak suda bekletilmiş, filizlenmesi mümkün olmayan tohumlardı. Sizler buraya en güzel çiçeği getirmek için başka yöntemler denemişsiniz. Oysa ben ödevinizi dürüstçe tamamlamanızı önemsemiştim," der.
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, İlçe Müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
3: Veşkurû li ve la tekfurû. Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablona bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
1: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
4: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olmasına da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
3: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
5: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
1: Her cuma saat 10'da Radyo Doğu Beyazıt'ta.
6: Kıymetli dinleyenler, sevgili gönül dostları, radyolarınızın başına, gönül hanemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Doğu Beyazıt İlçe Müftülüğümüzün katkılarıyla hazırlanan bu anlamlı vakitte sizlerle aynı frekansta, aynı hissiyata buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ben Hacı Hamid Demir Camii İmam Hatibi Ömer Çeken. Bugün mikrofonlarımızdan evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza ve en önemlisi kalplerinize konuk olurken, hayatımızın tam merkezinde duran, varoluşumuza asıl manayı katan çok mühim bir hakikati konuşacağız. Allah'a imanın insana kazandırdıkları. Kıymetli dostlar, dünyada bunca telaş, bunca koşturmaca ve belirsizlik varken, insan ruhu nereye sığınır? Bu soruları efendim kendimize sormamız lazım. İnanç bir insanın ahlakına, komşusuyla, eşiyle, çarşıdaki esnafla ilişkisine nasıl yön verir? Dahası içimizdeki o bitmeyen huzursuzluğu ve hepimizin aklının bir köşesinde duran ölüm kaygısını iman nasıl bir sükunete dönüştürür. İşte bugün programımız boyunca sadece dilde kalan bir iddia değil, adımlarımıza bereket, vicdanımıza pusula olan hakiki bir imanın insana kazandırdığı iç huzuru ve hayatı anlamlandırma gücünü hep birlikte tefekkür edeceğiz. Kulaklarınız radyoda, gönlünüz bizde olsun. Bereketli ve huzur dolu bir program dileğiyle. Efendim bugün tabi moderatör hocamız, Uday hocamız bir hastası olması vesilesiyle efendim programa katılamadılar. Bu vesileyle bizler de kendilerine efendim Yüce Rabbimizden efendim hastalarına şifalar vermesini Yüce Rabbimizden temenni ediyoruz. Başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Efendim bugün bizler Allah'a imanın bize kazandırdıklarıyla alakalı olarak birkaç soruya efendim cevap vermeye çalışacağız inşallah. Aziz dinleyiciler, evvela insan neden inanma ihtiyacı duyar ve bu durum hayatın anlamını nasıl şekillendirir? İnsanın efendim kendini tanımasıyla alakalı olarak neden böyle bir ihtiyaç duyar ve bu ihtiyaç kendi hayatına nasıl katkı sağlar? Efendim biraz ondan bahsedeceğiz. Aziz dinleyiciler, malumunuz insan fıtratı gereği efendim doğuştan bir kendini tanıma, kendini arama efendim yani arayışı içerisinde olur. Tabii

Dolayısıyla evvela kendisine ben kimim, ben nereden geldim sorularını kendine sorar. Tabi bu fıtrat gereği bütün insanlarda var olan bir durumdur aziz dinleyiciler. Şimdi yani konumuzun hani başlığı Allah'a imanın insan hayatına etkisinden bahsederken evvela insanın kendini tanımasıyla alakalı efendim bir kazanç sağladığını ifade edebiliriz. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularına vereceği cevap insanın efendim hayatına nasıl bir anlam vereceğiyle alakalı önemli efendim kazanımlar sağlamaktadır. Tabi bu konuyla alakalı aziz dinleyiciler, Kur'an gayet açık cevaplar vermektedir. İnsan tabi bu konuda ne salt bir tesadüf ne de bütünüyle bir soyut varlıktır. Böyle bir şey olması söz konusu değildir aziz dinleyiciler. İnsan toprağın sadeliğiyle ilahi üfürüğün yüceliğini taşıyan çift kutuplu bir varlıktır. Hem topraktan bir pay almıştır, hem de Cenab-ı Allah'ın kendisine efendim kendi ruhundan üflemesinden pay almıştır diyebiliriz. Bakınız ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bu konuyla alakalı şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا سَاجِدِينَ Yüce Rabbimiz meleklere, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, hani Rabbin meleklere ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üfleyeceğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bakınız burada Yüce Rabbimiz yani bizleri bir çamurdan yaratacağını ve daha sonra ruhundan bize üfleyeceğinden bahsetmektedir aziz dinleyiciler. Tabi insan aziz dinleyiciler belli bir yaşa geldikten sonra kendi hakikatini arama efendim gayreti içerisine girdiğinde işte yani İslam'la şerefleniyor, İslam'ı tanıyor, Allah'ı tanıyor, Allah'ın kendisini yarattığının farkına varıyor ve kendi varlığı onun zihninde bir anlam kazanmaya başlıyor aziz dinleyiciler. Bakınız tabi şu mesele de değinmek lazım. İnsanda doğuştan gelen bir inanma içgüdüsü de vardır. Bakınız doğuştan gelen insanın içerisine konulmuş bir fıtrat vardır ki bu fıtrat Allah'a inanmaya yönelik bir arayış içerisindedir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Kullu mevludin yuledu ala fitra. Her doğan efendim fıtrat üzerine doğar. Tabi alimlerimiz efendim bu fıtratın İslam fıtratı olduğunu ifade etmişlerdir. İnsan doğuştan bir yaratıcıya inanma gerçeğiyle yaratıldığından bahsettik ve bu şekilde efendim kodlanmıştır. Tabi buna kelam ilminde fıtrat delili de denilmektedir. Bu sebeple kendini arayan insan aslında kendisine kodlanmış hakikatin peşine düşmektedir. Bakınız bir kodlanma vardır insanın içerisinde. Bu kodlanma Allah'ı arama, Allah'ı bulma, kalbin bu yönde mutmain olmasıyla alakalıdır. Bu konuyla alakalı olarak da Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede belirtiyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Sen yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, yani o fıtrata çevir. Allah'ın yaratılışında bir değişme olmaz. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yine başka bir ayet kerimede aziz dinleyiciler, Yüce Rabbimiz tekraren buyuruyor ki, وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından, bellerinden yani zürriyetlerini almış ve onları kendi nefslerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakınız aziz dinleyiciler bu ayet-i kerimede elest bezmi diyebildiğimiz efendim ruhlar aleminde Yüce Rabbimize vermiş olduğumuz o sözden bahsetmektedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk dediler. Kıyamet günü biz bundan habersizdik demeyesiniz. Bakınız bizler efendim kıyamet günü ya Rabbi biz senin varlığından kainatın yaratılışının tek halıkı
senin olduğundan habersizdik diyemeyiz diye, yani demeyelim diye Cenab-ı Allah Eles bezminde bizden o şahitliği almıştır diyebiliriz. Az dinleyiciler, tabi şimdi meselenin şu yönüne de bakmak lazım. İnsanın başıboş yaratılmadığı gerçeği de vardır. Hani dedik ya, efendim Allah'a iman insana nasıl bir kazanım sağlar meselesiyle alakalı olarak, insan başıboş yaratılmadığı gerçeğini Allah'a inanarak efendim bu kazanımı elde edecektir. Abesiyetin, gayesizliğin, efendim boş yaratılmışlığın reddiyle alakalı olarak açıklamak istiyoruz bu meseleyi. Kur'an insanın ve varlığın bir oyun, eğlence ya da rastlantı olmadığını az dinleyiciler açıkça muhtelif ayetlerde bizlere ilan eder. Efendim sizi sadece boş yere yaratmadığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilemeyeceğinizi mi sandınız mealinde ayet-i kerimeler vardır. Bakınız Kıyamet suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor, İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Bakınız insan Allah'a inandıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'le hemhal olduktan sonra, Kur'an'ın açıklayıcısı Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle yürüyen Kur'an olan Peygamber Efendimizin hayatıyla, sünnet-i seniyyesiyle hemhal olduktan sonra efendim anlıyoruz ki bizler başıboş yaratılmamışız. Peki bu başıboş yaratılmadığımızı bildikten sonra bu gerçek bize bir takım sorumluluklar, bir takım mesuliyetler yüklemektedir. Bu vesileyle varoluşsal boşluğumuzun varoluşsal boşluğumuz kırılıyor. Bir boşluğun içerisindeydik Allah'a inanmadan önce. Allah'a inandıktan sonra neden var olduğumuz gerçeği bizlere Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in sünnetinde, hadislerinde ifade buyuruluyor. Dolayısıyla bizler de bu anlamsızlığı kırıyoruz. Varlığımızın neden olduğunun o hakikatine varıyoruz. Tabi kendini tanıyan ve fıtratındaki çağrıya kulak veren, inanan insan, dedik ya fıtratta bir Allah'a inanma çağrısı vardı. Bu çağrıya kulak veren insan tesadüfen var olmuş, ölüp çürüyecek sahipsiz bir biyolojik yığın olmadığını idrak eder. Bakınız, kimi inançlar vardır az dinleyiciler, hiçbir şeye inanmazlar. Öldükten sonra bütünüyle biyolojik olarak bir yok oluşa, bir yığına dönüşeceklerini zannederler. Fakat inanan insan, Allah'a inanan insan böyle bir şeyin abes olduğunu, böyle bir gerçekliğin olmadığı kanısına varırlar. Dolayısıyla böyle bir kanıya vardıktan sonra, madem insan öldükten sonra yok olmayacaktır, yeni bir hayat başlayacaktır ve ölmeden önce yaşanılan her anın hesabının yeni hayatta verileceği gerçeğini biliyorsa insan o zaman bunun gerekliliğini yapacaktır. Tabi aziz dinleyiciler, hani insanın başıboş yaratılmadığı ve başıboş bırakılmadığı gerçeği insan hayatını bir takım yönden şekillendiriyor dedik. Tabi gündelik eylemlere de değer katıyor bu gerçeklik, bu hakikatin farkına varmak. Başıboş olmadığını bilen insan attığı her adımı, söylediği her sözü ve aldığı her nefesi aziz dinleyiciler bunu bir kazanım olarak ele alır. Kazanmaya çalışır. Bu her anını, her vaktini, her söylediği sözü bir kazanıma dönüştürme çabasına girer. Dolayısıyla hayat doğumla ölüm arasına sıkışmış bir tüketim döngüsü olmaktan çıkar. Her anı kıymetli bir eyleme dönüşür. Eğer inanıyorsak, eğer Allah'ın varlığının farkındaysak, eğer yaşadığımız hayat geçici bir hayat ise, eğer öldükten sonra hakiki bir hayata gideceksek, bütün bu gerçeklerin farkına vardıktan sonra az dinleyiciler, daha ölmeden önce ölünüz emri gereğince, bizler de ölmeden önce öldükten sonra nasıl muamele görmek istediğimizle alakalı bu dünyada hazırlıklar yapıyoruz. Dedik ya, Allah'a iman insana neler kazandırır? Allah'a iman insana hayatta iken ahiretin hazırlığını yapma sorumluluğunu yükler. Bakınız bu çok önemlidir aziz dinleyiciler. Hatta meselenin en önemli tarafı budur. İnanmayan bir insan
ahirete hazırlık yapmayan bir insanın akıbetinin nasıl olacağını düşünebiliyor musunuz? Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda efendim yani bize hangi yüzle acaba çıkabileceğiz inanmayan insanlar için diyorum. Ya Rabbi ben sana inanmadım. Yani Allah demeyecek mi? Ey kulum bu hakikat sana söylenilmişti. İnananlar bunu daima sana ifade ediyorlardı. Böyle bir gün, böyle bir efendim zaman gelecek, böyle bir hayatın varlığı hakikidir, gerçektir denildiğinde sen neden bunları kulak ardı ediyordun? Neden bunlara dikkat çekmiyordun ya da hayatını buna göre şekillendirmiyordun diye Cenab-ı Allah soracaktır. Bizler de böyle bir efendim bahtsızlıkla, böyle bir şanssızlıkla, böyle bir kötü bir durumla karşılaşmamak için az dinleyiciler, inananlar olarak bizler de ahirete gitmeden efendim ölmeden önce ölebilmeli, bunun gerekliliğini yapabilmeliyiz. Şimdi kıymetli dinleyiciler, Allah'a iman insana neler kazandırır başlığıyla alakalı olarak bir soru sorduk. Dedik ki efendim insan neden inanma ihtiyacı duyar ve bu durum hayatın anlamını nasıl şekillendirir sorusunu kendimize sorduk. İnsan doğduktan sonra belli bir yaşa geldikten sonra kendisine bir takım sorular sorar. Ben neden varım? Neden doğdum? Efendim içerisinde yaşadığım hayatın anlamı nedir? Kainat nedir? Kainat, efendim kainatın bir yaratıcısı var mıdır? Kainat başıboş mu yaratılmış, kendiliğinden mi olmuş gibi soruları kendimize sorarız. Daha sonra içerimizdeki efendim doğuştan gelen o inanma fıtratına, o çağrıya kulak verip iman ettikten sonra bütün bu soruların cevabını Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında efendim o sünnet-i seniyyesinde bizlere açıklamışlardır diyebiliriz. Tabi bir başka soruyla efendim konuyu detaylandırmak istiyoruz. Zorluklar, acılar ve kriz anlarında inanç kişiye nasıl bir psikolojik direnç sağlar? Bakınız madem Allah'a inanıyoruz, bu Allah'a inancımız bize bir takım efendim karşılaştığımız zorluklar karşısında bize bir direnç sağlamalı. Bizim psikolojimizi destekleyen bir yönü olmalı bu inancın. Peki bu nasıl cereyan edecektir? Efendim onu açıklamaya çalışalım. Aziz dinleyiciler, tabi meselenin şöyle bir yönü vardır. Cereyan eden her hadisenin gerçek failinin Allah olduğu gerçeği insanlar tarafından bilindiğinde efendim bu muazzam bir psikolojik destek sağlar. Bakınız bunun bir zihinsel karşılığı vardır. Kriz anlarında insanın tabi en büyük psikolojik yıkımı olayın anlamsız, tesadüfi ve kontrolsüz bir kaosa kurban gittiğini düşünmesidir. Karşılaştığımız her türlü kriz anının efendim yani anlamsız olduğu gerçeği şayet bir inanca sahip olmasak bu anlamsız, tesadüfi ve kontrolsüz bir kaosa dönüşür. Daha sonra insan bu kaostan sonra kendisine bir takım sorular sorar. Neden ben? Bu felaket neden benim başıma geldi? Efendim sorularını kendisine sorar ve bu sorular insanı tüketir duruma getirir. Dolayısıyla bakınız aziz dinleyiciler, inanç bu aşamada devreye girer. Bir direnç sağlar, bir psikolojik direnç sağlar insana. Her şeyin hakiki failinin, yaratıcının Allah olduğunu bilmek, olayları kör bir tesadüf parantezinden çıkarıyor. Ve hikmet sahibi bir iradenin tasarruf haline getiriyor. Bakınız, kör bir tesadüf olayından çıkarıyor. Yani kendi başlı başına oluşmuş, tesadüfen oluşmuş meselesinden, yani safsatasından ayırıyor bu meseleyi. Hikmet bilen hakiki bir yaratıcının iradesinin tasarrufudur. Bu gerçek bize efendim inandıktan sonra bize efendim söylenilmektedir. Dolayısıyla bakınız aziz dinleyiciler, Kur'an bu psikolojik rahatlatmayı bir ayet-i kerimede şöyle ifade buyuruyorlar. Estağfirullah. Ma asabeke min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabl. Fi kitabin min qabl an nabra'aha inne zalika ala Allahi yasira. Yeryüzünde musibetler yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Bakınız gerçekleşecek her türlü mesele Cenab-ı Allah tarafından yazılmıştır. Fakat burada bir meseleyi daha açıklamak istiyorum. İnsanların kendi iradeleriyle,
kendi özgür iradeleriyle yapmış oldukları kötülükler hariçtir. Evet, Cenab-ı Allah bunların yapılacağını bilir. Fakat Allah'ın bunu bilmesi bu insanların bunu yapma iradelerini engellemez. Dolayısıyla bizim irademizin dışında gerçekleşen her türlü olay, durum, hadise Cenab-ı Allah tarafından yazılmıştır. Uygulamaya konulmuştur diyebiliriz. Fakat bizim kendi hür irademizle yapmış olduğumuz davranışlar hariç. Allah Teala yine bunları bilir, fakat Allah'ın bunları bilmesi bizim fiilimizin anlamsız kalmasına yani o anlama gelmemektedir. Anlamsız kalmaz yani. Muhakkak iyiyse iyi, kötüyse kötü karşılığını alacağızdır. Bakınız, başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor yine Hadid suresinde, Tevbe suresinde. Az önceki ifade ettiğimiz ayet, yeryüzünde musibetler yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Hadid suresine geçmektedir. Tevbe suresinde ise Yüce Rabbimiz buyuruyor: قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. Tevbe suresi 51. ayettir. Bakınız, Yüce Rabbimiz açıkça ayet-i kerimelerde buyuruyor. Yani kader olarak ifade ettiğimiz meseleler Allah bizim için yazmadıkça başımıza gelmeyecektir. İnsan hakimiyetin ellerinde olmadığını, gücünün ellerinde olmadığını, mutlak bir kudretin hikmetle, yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun hikmetle hareket ettiğini bildiği an çaresizlik hissinden kurtulur. Bakınız, çaresizlik durumu inanmayan insanlar için geçerlidir. İnanan insanlar, aziz dinleyiciler, çaresizlik girdabına asla girmezler. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere Allah daima kullarının yanındadır. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Her nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir hakikatini bilir ve çaresizlikten kurtulur. Aziz dinleyiciler, tabi bu gerçekler insana sabır ve tevekkül yetilerini kazandırır. Dedik ya, başımıza gelen, bizim irademizin dışında başımıza gelen her mesele, her hadise Cenab-ı Allah'ın o hikmetli takdiriyle gerçekleşmiştir. Bizler de bunu bildikten sonra sabır, tevekkül ve umut yetilerimizi ayakta tutacağız. Çünkü düşünün, bir sevdiğimizi kaybettiğimizde bizim irademizin dışında gerçekleşen bir olaydır ve bu insanı üzen, insanı kahreden bir durumdur. Fakat insan bu üzüntüsünü belli bir seviyede tutmalıdır. Hayatla bağını koparmamalı, insanlarla bağını koparmamalı, hayatın anlamsız olduğu yanlışına kapılmamalı, ne yapmalı? Sabretmeli. Ayet-i kerimelerde belirtiliyor. Dedik ya konumuzun başında, Allah'a iman insana neyi kazandırır? Allah'a iman insana karşılaştığı zorluklar karşısında sabredebilmeyi öğretir, kazandırır. Ayet-i kerimede belirtiyor Yüce Rabbimiz, bizden mealen, yani biz sizden geldik yine sana döneceğiz mealinde ayet kerimeler vardır. Yani bizler Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz mealinde ayet kerime bize nasıl davranmamız gerektiğini, bu işin hakikatinin ne olduğunu bize ifade buyuruyorlar. Dolayısıyla biz sevdiğimizi mi kaybettik? Hemen diyeceğiz ki, ya Rabbi, inne lillahi ve inne ileyhi raciun. Biz senden geldik yine sana döneceğiz. Bizler de bu kaybettiğimiz insan gibi bizler de sana geleceğiz. Aslında bu bir kaybediliş değildir. Bu bir yeni başlangıçtır. Bu dünya hengamesinden, zorlu hayat şartlarından, imtihanlarla dolu dünya hayatından kurtulup Cenab-ı Allah'ın rahmetine, ahirete gitmektir. Bu bir kurtuluştur aslında. Dolayısıyla bizler de bu düşüncelerle birlikte sabredebilmeli, akabinde tevekkül edebilmeliyiz. Bakınız aziz dinleyiciler, elimizden gelen çalışmayı yapacağız. İşimiz ne olursa olsun, hedeflediğimiz
Efendim iş ne olursa olsun, amacımız, gayemiz ne olursa olsun bizler elimizden geleni çalışmayı yapacağız.

inandığımız için, Allah'a olan inancımızdan dolayı Allah'ın efendim rahmeti, merhametinin azabını geçtiği gerçeğini bildikten sonra bizler diyeceğiz ki ya Rabbi, evet bizler sana inanıyoruz. Bizler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve elçin olduğu hakikatini biliyoruz. Farkındayız, kabul ettik. Fakat yine de bir takım yanlışlar yapıyoruz. Ama bütün bu yanlışlara rağmen yine senin bizi affedeceğine dair umudumuz diridir. Bu umudumuzu hiç yitirmiyoruz diyeceğiz az dinleyiciler. Dolayısıyla Allah'a imanın insana kazandırdığı efendim, yani hayatın her alanına dair kazanımlar vardır. Zaten şunu da ifade etmek isteriz. İslam dini aziz dinleyiciler, hayatın her alanına müdahale eden, hayatın her alanını şekillendiren, hayatın her alanında var olan bir efendim gerçekliktir. Zira kainatı efendim var olan her şeyi yaratan bir Allah ve getirmiş olduğu öğretilerin ismi olan İslam, İslam'ın efendim hayatın bir takım durumlarından uzak olması düşünülemezdi. Zira Cenab-ı Allah kainatı yaratmıştır. Bu kainatın idaresiyle alakalı efendim alakadar olacaktır elbette. Dolayısıyla bizler Allah'a inandıktan sonra inandığımız o inancın hayatımızın her alanını şekillendirdiğini bileceğiz. Gerek arkadaşlık ilişkileri, gerek bireysel ilişkiler, gerek sosyal ilişkiler, efendim maddi manevi hayatımız, yani hayatın her alanına dair Cenab-ı Allah'ın efendim bize bir emrinin ve yasağının olduğu gerçeğini unutmayacağız aziz dinleyiciler. Evet, yani bu konuyla alakalı olarak kendimize bir takım sorular daha soracağız. Allah'a imanın insanın hayatına etkisi nedir? İnsan Allah'a inandıktan sonra hayatı nasıl şekillendirir gerçeğiyle alakalı olarak bizler efendim kendimize bir takım sorular daha soracağız. Şimdi küçük bir ara rica ediyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aşk çek.

Aziz dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Efendim bugün Allah'a imanın insana kazandırdıkları ile alakalı olarak konuşuyoruz. Allah'a imanın insan hayatına etkisi nedir özetle yani? Bu meseleyi efendim birkaç soru etrafında efendim açıklamaya çalışıyoruz. Tabii kendimize sorduğumuz ilk soru, insan neden inanma ihtiyacı duyar ve bu durum onun hayatını nasıl şekillendirir? Evvela bu soruyu efendim anlamamız gerektiğini ifade ettik. Bir takım ayet kelimeler ışığında efendim insan neden inanma ihtiyacı duyar sorusunu açıklamaya çalıştık. Zira dedik ki insanın efendim fıtratında olan doğuştan insana verilen bir inanma ihtiyacı vardır. Bu her insanda vardır. Dolayısıyla insan kendini tanıdıktan sonra bu fıtrat açığa çıkmaya başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini hatırlattık. Dedik ki, Efendimiz buyuruyor ki, her doğan insan İslam fıtratı üzerine doğar. Bir süre sonra, kendini tanıdıktan sonra bu fıtrat açığa çıkar. Efendim insana bir takım sorular sordurur. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Yani içerisinde bulunduğu her durumu sorgulamaya başlar. Efendim bu sorgulamalardan sonra Cenab-ı Allah'ın efendim, hidayet vermesiyle birlikte insan Allah'ı tanır, efendim bu yolda hayatını şekillendirmeye devam eder. Tabi dedik ki bu soruyla alakalı olarak insan çift kutuplu bir yaratma efendim aşamasından geçmiştir. Birincisi topraktan yaratılmış, ikincisi de Cenab-ı Allah topraktan yarattıktan sonra kendi ruhundan efendim ne yapmıştır? Üflemiştir insana. Ayet kerimede bunu ifade etmişti. Dolayısıyla bir ikililikten doğmuştu insan. Bu vesileyle bu ikili gerçeklik dedi ki insana hem aşağıların aşağısına düşme hem de yaratılmışların en iyisi olma imkanı sağlamaktadır. İnsan eğer efendim bütünüyle toprak özelliğine dönerse yani o maneviyatı o Cenab-ı Allah'ın kendisine üflemiş olduğu o ruhundan pay almayıp bütünüyle efendim nefsine ve şeytana uyarsa aşağıların en aşağısına. Yani çok böyle Allah'ın lanet ettiği, sevmediği bir duruma düşer. Fakat aynı insan yine maneviyatına yönelirse Cenab-ı Allah'ın o kendisine üflemiş olduğu ruhundan o efendim nefesinden feyz alırsa bu sefer de efendim yaşayacağı hayat Allah'ın rızasına uygun olacaktır ve meleklerin de efendim üzerinde bir makama yükselecektir dedik. Dolayısıyla insanın inanma ihtiyacı duyması onun içerisindeki fıtrattan gelmektedir efendim dedik. Yani temel olarak bu başlıktan yola çıktık. Akabinde dedi ki zorluklar, acılar ve kriz anlarına inanç kişiye nasıl bir psikolojik direnç sağlar sorusunu kendimize sorduk. Dedik ya hani konumuzun başlığı olarak Allah'a iman, Allah'a inanmak insana nasıl kazanımlar sağlar. Allah'a inanmak dedik ki insanların zorluklar, acılar ve kriz anlarında yani bunların karşısında kendi psikolojisine yön verme yetisini kazandırır. Dedik ki cereyan eden her hadisenin mutlak manada failinin Allah olduğu gerçeği insana psikolojik bir rahatlatma sağlamaktadır. Dolayısıyla Allah'a olan iman, efendim Allah'ın yani yaratılan her hadisenin Cenab-ı Allah tarafından yaratıldığı gerçeğini bilmek, insanları efendim olaylar karşısında anlamsız, tezadüfi ve kontrolsüz bir kaosa sürüklemekten kurtarmaktadır insanı. Düşünsenize inanmayan bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde efendim anlam vereceği bir şey yoktur. Sevdiği kaybolmuştur, ölmüştür mesela, vefat etmiştir. Fakat buna bir anlam bulamaz yani. Düşünsenize insan gerçekten o psikolojik durumunu yönetemediğinde efendim akli melekelerini kaybeder. Dolayısıyla biz inananlar böyle bir kriz anında biliyoruz ki Cenab-ı Allah efendim bu konuyla alakalı olarak bizim kendimizi teselli etmemiz konusunda bize ayet kelimelerde ifadeler buyurmuştur. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. İnsan hayatı fanidir,
dünya hayatı geçicidir. Ebedi olan, kalıcı olan hayatın ahiret olduğunu, mutlak surete bir gün ahirete gideceğimiz gerçeğini Cenab-ı Allah bize hatırlatıyor. Ve bu hatırlatmalar neticesinde bizler de efendim psikolojimize, psikolojik duruşumuza bir yön veriyoruz dedik. Az dinleyiciler tabi, efendim bir başka soruyu daha kendimize sormamız lazım. Bireysel inanç duygusu insanın ahlakına ve diğer insanlarla nasıl efendim bir ilişki yaşamasına sebebiyet verir? Hem bireysel inanç duygumuz bizim ahlakımıza ve diğer insanlarla nasıl bir ilişki içerisine girmemiz gerektiğini efendim gerektiği sorusunu kendimize sormamız lazım. Bu vesileyle yani Allah'a inanıyorsak bu inanç hem bireysel olarak nasıl davranmamız gerektiğini, yani nasıl davranmamız gerekiyor bu soru, bu inanç akabinde, daha sonra ahlakımıza nasıl yansıyacak ve diğer insanlarla münasebetimiz nasıl olacaktır? Evvela aziz dinleyiciler, bakınız en önemli mesele şu ki, vicdan denetimi olacaktır insanda. İnanan bir insanın vicdan denetimi vardır. Adalet duygusu, merhamet duygusu ve empati duygusu vardır. Bu vesileyle bu erdemlerin inançla beslenmesi az dinleyiciler bireysel dürüstlüğün topluma güvene dönüşmesine vesile olur. Bakınız en önemlisi dedi ki iç denetim ve adalet. Vicdan denetimi. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya az dinleyiciler. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. İnsan bunu bildiğinde o iç vicdanı, efendim iç mekanizması, vicdan mekanizması ona bir yön vermektedir. Yalnız da olsa, toplumun içerisinde de olsa yaptığı davranışları efendim gözden geçirir, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamaya gayret eder. Kim? İnanan insan. Hakkıyla inanan insan. Allah'a olan imanı sağlam olan insan, aziz dinleyiciler, yalnız da olsa, toplumun içerisinde de olsa, muhakkak surette Allah'ın onu gördüğünü, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir hakikatinin farkında olup ona göre bir davranış sergiler. Dolayısıyla Allah'a inanan insana efendim iç denetim, iç vicdan denetimi hasleti kazandırılır. Daha sonra toplumsal ilişkilerde hakkaniyet kazanmasına vesile olur bir insanın Allah'a inanması. Bir topluluğa olan kininizi ayet-i kerimelerde belirtiyor. Sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Cenab-ı Allah buyuruyor. Dolayısıyla inancın öfkeyi frenleyip evrensel adalete efendim götürdüğünü bu ayet-i kerime bizi gösteriyor. Yani birilerine karşı, bir topluma karşı kinimiz var ise bile bu bizi adaletsizliğe sürüklememeli. Cenab-ı Allah'ın emridir. Dolayısıyla böyle bir hakikatin farkında olduktan sonra bizler efendim öfkemizi frenleriz. Bu öfke frenlemesi de evrensel bir efendim adalet özelliğine dönüşür yani. Daha sonra diyebiliriz ki zulüm ve kötülükten uzaklaşır insan. O iç denetim mekanizmasıyla birlikte yine ayet-i kerimede belirtiyor. Şüphesiz namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Bakınız aziz dinleyiciler, Allah'a inanan bir insan efendim ibadetlerinden sonra o ibadetlerin vermiş olduğu o feyziyat, o efendim iç huzuru insanı kötülüklerden alıkoyar. Eğer namaz kıldıktan sonra kötülük yapmaya devam ediyorsanız muhakkak surette efendim namazınızı sorgulamanız lazım. Çünkü Allah Kur'an'da buyuruyor. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Eğer kıldığınız namaz sizi kötülükten alıkoymuyorsa o zaman namazınızı sorgulamanız gerekir aziz dinleyiciler. Bu vesileyle bireysel ibadet ve inancın doğrudan ahlaki eyleme dönüşme mecburiyetini efendim bu ayete, bu ayet kelimelerle açıklıyor. Yani bizler kıldığımız o ibadetlerimiz, yerine getirdiğimiz o dini vecibelerimiz toplumda bir karşılığı mutlaka vardır aziz dinleyiciler. Bakınız Allah'tan korkan insanlar toplum tarafından güvenilir insanlar olarak addedilirler, bilinirler. Namaz kılan bir insandan kolay kolay zarar gelmeyeceğini bilirler. Hırsızlık yapılmayacağını, efendim gıybet yapmayacağını, yani her türlü kötü hasletin ondan uzak olduğundan emin olurlar. Çünkü bilirler ki onun kıldığı namaz efendim onu kötülüklerden uzaklaştıracaktır. Aziz dinleyiciler, tabii
İnsanın Allah'a inanmasından sonra kendisine kazandırılan özelliklerle alakalı olarak kendimize bir soru daha sormamız lazım. Bu da şu ki, inanç ile eylem arasında nasıl bağ kurulmalıdır? Salt günlük hayatta bu kabul yeterli midir sorularını kendimize sormamız lazım. Tabi inandım demek insan olmanın ve kulluğun hakkını vermeye yeterli mi acaba? Yoksa inanç sokakta, evde, çarşıda adımlarımıza yön veren canlı bir vicdan olmak zorunda mıdır acaba? Aziz dinleyiciler, hepimiz biliriz ki inanç kalpte yanan kutlu bir kandildir. Kalbin daima Allah için çarpmasını, Allah için yaşamaya devam etmesine vesile olur. Fakat sadece içeride yanan ama çevresini aydınlatmayan bir ışık, karanlığı dağıtmaya yeter mi? Bakınız, yani biz Allah'a inanıyoruz, kalbimizde Allah'a dair bir inanç var. Ama sadece kalpte kalması, çok da bir anlam ifade etmeyecektir. Bakınız, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim inancı asla zihinsel bir kabul veya dilde kalan bir iddia olarak bırakmaz. Onu mutlaka hayatın içine, eylemin tam ortasına çağırır. Önce inanç, sonra yaşayış, amel, davranış, bütün bunlara geçmesi lazım. Hepimizin tabi ezbere bildiği Asr suresinde Rabbimiz zamana yemin ederek ne buyuruyordu aziz dinleyiciler? Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Demek ki ziyandan çıkmamız, ziyandan uzak kalmamız için ne yapmamız lazım? Salih amel işleyeceğiz. Daha sonra birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz. Yani sadece Allah'a inandım ve köşeme çekildim demekle aziz dinleyiciler olmuyor bu iş maalesef. Ne yapmamız lazım? Evvela inanacağız, akabinde bu inancımızın gerekliliğini yapacağız. İnanç ile eylem arasındaki bağ dedik ya, evvela inanç olacak, daha sonra eylem olacak. Bu inancın bir anlam kazanması için eyleme dönüşmesi gerekmektedir. Bu vesileyle aziz dinleyiciler, inanan bir insanın, yani Allah'a imanın insana kazandırdığı önemli hasletlerden bir tanesi de Allah'ın kendisine emrettiklerini yapıp yasakladıklarından da kaçınmasıdır. Peki sadece ben inançlıyım demek yeter mi aziz dinleyiciler? Bu soruyu da kendimize sormamız lazım yani. Yine Ankebut suresinin başında bir sarsıcı bir ifade vardır ki bugün bizleri de böyle yani çepeçevre sarmaktadır yani. Sarsmaktadır insanı. İnsanlar inandım demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ayet-i kerimenin mealen ifadesidir. Demek ki değerli dostlar, inanç bir konfor alanı değildir. Bir sorumluluk bilincidir. İddiamızın doğruluğu, tartıda hile yapmadığımızda, komşumuzun hakkını gözettiğimizde, bir yetimin başını okşadığımızda ve öfkemize hakim olduğumuzda test edilir. Hatta malumunuz Saf suresinde Yüce Mevla söz ile eylem arasındaki o tehlikeli uçuruma karşı bizleri açıkça uyarıyor. Buyuruyor ki, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazap gerektiren bir davranıştır. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz? Bakınız, demek ki söylediğimiz şeyleri, inandığımız şeyleri kendimiz yapmamız lazım. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanlara vaaz ettiği bütün davranışları, bütün gereklilikleri önce kendisi yapar, sonra insanlara bunu emreder veya yasaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında asla görmeyeceğiniz bir durumdur ki söylediklerini yapmamış olsun. Ya da yaptıklarını söylememiş olsun yani. Dolayısıyla bizler de Allah'a inandıktan sonra dedik ya, Cenab-ı Allah'ın hayatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bize kurtuluş reçetesi olacaktır. Kurtuluş vesilesi olacaktır. Bu vesileyle bizler de onun hayatını öğrenip hayatımıza aktarabilmeliyiz ki o inancımız bize inancımız bir anlam kazansın diyebilmeliyiz aziz dinleyiciler. Tabi bu konuyla alakalı olarak son olarak kendimize sormamız gereken bir önemli bir soru daha var. İnanmak insanın iç huzuruna ve ölüm kaygısıyla baş etmesine nasıl katkı sağlar? Kıymetli dinleyiciler, hayatın
koşuşturmacası içinde hepimizin ortak bir derdi var. İçimizdeki o dinmeyen huzursuzluk ve aklımızın bir köşesinde hep duran o büyük soru işareti. Yani ölüm gerçeği. Bazen dünya ile dünya azinlediler öyle üstümüze gelir ki her şeyi kontrol etmeye çalışırken yorulur, kaygılara boğuluruz. İşte tam da tam bu anlarda azinlediler inanç kalbimize su serpen en güçlü sığınak olur diyebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, Rabbimiz Rad suresinde çok net ve yalın bir hakikati bizlere efendim bu konuyla alakalı olarak ifade buyurmuşlardır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bakınız konumuzun başlığı neydi? Hatırlatmak istiyorum. Allah'a iman insana neler kazandırır? Bakınız önemli bir kazanımlarından bir tanesi de insanın iç huzura kavuşmasını, kalbinin mutmain olmasına vesile oluyor insan Allah'a inandıktan sonra. Ne zaman ki insan her şeyin kendi elinde olmadığını fark eder, ben elimden geleni yaptım, gerisi Rabbimin takdiri diyerek tevekkül ederse, işte o zaman omuzlarındaki o ağır yük az dinleyiciler hafifler. Kalp arada o dinginliğe, o gerçek huzura işte o zaman kavuşur. Bakınız az önce ayet kerimede yine belirttik. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Allah'ı anmayan bir kalp huzursuz olur, dertli olur, sıkıntı yaşar. Fakat Allah'ı andığımızda, Allah'ı hatırladığımızda, efendim bu hatırlamalardan biri de ve en önemlilerinden bir tanesi de namaz ibadetidir. Bütün ibadetler Allah'ı anmaktır, hatırlamaktır. Ve bütün bu ibadetlerin neticesinde insanın kalbi efendim feraha kavuşur, rahatlar diyebiliriz. Efendim, tabii insanı en çok korkutan şey nedir biliyor musunuz aziz dinleyiciler? Yok olmaktır. Bir gün tamamen silinip gitme düşüncesi. Oysa sağlam bir inanç ölüme bambaşka bir pencereden bakar. Ölüm karanlık bir son ya da yok oluş değildir aziz dinleyiciler. Sadece bir kapı değişimidir. O kapıdan girdiniz, başka bir kapıdan çıktınız. Fani olan bu dünyadan ebedi olan efendim asıl yuvamıza az dinleyiciler kavuşuruz. Tabii Yüce Rabbimiz bu konuyla alakalı olarak Mülk suresinde de ifade buyurmuşlardır. O hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Bakınız hangimizin daha güzel işler yapacağına dair Cenab-ı Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır. Bizler geçici olan dünya hayatında inandığımızdan dolayı inancımızın karşılığı olarak efendim gerekliliklerini yapacağız. Daha sonra Cenab-ı Allah'ın ahirete bize hazırlamış olduğu o muazzam hayata, cennete inşallah efendim Cenab-ı Allah'ın cemaliyle müşerref olacağız diyebiliriz. Demek ki az dinleyiciler ölüm bir felaket değildir. Bu dünyadaki imtihanın bittiğini, adaletin ve mükafatın başlayacağını müjdeleyen bir hakikattir. Çektiğimiz hiçbir acının boşa gitmediğini, sevdiğimiz insanlarla ebedi bir yurtta yeniden buluşacağımızı bilmek, ölümün o soğuk yüzünü bir anda ısıtır. Yani bazı insanlar vardır az dinleyiciler, herhangi bir sevdiklerini kaybettiklerinde dünyaya küserler. Kendi hayatlarını kendilerinden vazgeçerler. Her şeyden ellerini efendim çekerler yani. Bu az dinleyiciler imanın biraz zafiyetini gösterir. Sağlam bir inanca sahip olan insan az dinleyiciler efendim ölümün bir yok oluş değil efendim asıl hayatın başlangıcı. Salih ameller işlemenin neticesinde güzel hayatın başlangıcının olduğu gerçeğinin farkında olmamız lazım. Velhasıl kıymetli dinleyiciler, inanç yaşarken kalbimize huzur, ömür biterken de ruhumuza sükunet verir. Korkuyla değil, güvenle yaşamayı ve veda vaktinde de sahibimize efendim dönmeyi öğretir bize. İnansız bir insanın bütün bu gerçekleri bilmesi mümkün değildir. İnansız insan, Allah'a inanmayan ya da Allah'a inancı zayıf olan insanların efendim ölüm korkusu hayatlarının sonuna kadar devam eder. Ve yaşamlarından hiçbir tat alamazlar aziz dinleyiciler. Bakınız yani bir manası yoktur ölümün ve yok olacaklardır ama imtihan ediliyorlar.
hasta oluyorlar, efendim sevenlerini kaybediyorlar. Bütün bu imtihanlar bir anlamsızlık girdabında olduğunda insana daha büyük acı verir. Daha büyük acılarını, dertlerini daha da büyütür. Efendim inanılmaz bir seviye getirir. Fakat inanan bir insan, aziz dinleyiciler, efendim karşılaşmış olduğu zorlukların, çekmiş olduğu sıkıntıların, efendim Cenab-ı Allah tarafından kendisine sabretmesi için verilen bir imtihan olduğu gerçeğini bilir. Bu sıkıntılar ona artık güç gelmez, yani zorluk vermez. Çünkü o biliyor ki her sıkıntından sonra inne ma'al usri yusra, efendim fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Yüce Rabbimiz efendim İnşirah suresinde buyuruyor. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. İnanmayan bir insanın bunu bilmesi mümkün değildir. Bunu hayatına, efendim kalbine inandırabilmesi mümkün değildir. Fakat inanan bir insan bilir ki karşılaştığı bir zorluğun hemen akabinde bir efendim sekinet, bir huzur, bir rahatlık gelecektir. Yüce Rabbimiz bize efendim bu gerçekleri fark edebilmeyi, bu gerçeklerin neticesinde yaşamayı bize nasip eylesin. Aziz dinleyiciler, tabi konuyu toparlamak istiyorum. Vaktimiz az kalmış. Şimdi bugün siz değerli dinleyicilerimizle birlikte Allah'a imanın insan hayatına etkisinden bahsettik. Allah'a iman insana ne tür kazanımlar kazandırır? Allah'a inanan insan hayatında ne tür değişiklikler kazanır? Efendim, karşılaşmış olduğu zorluklar, acılar, efendim sıkıntılar karşısında nasıl bir tavır takınır? Ya da varoluşuna dair sorgulamış olduğu sorulara nasıl cevaplar bulur? Efendim, meselesini ayet-i kerimeler ışığında efendim ifade etmeye çalıştık. Akabinde dedik ki bireysel inanç duygusu insana efendim nasıl bir kazanım sağlar? İnsan ahlakına ve diğer insanlarla ilişkisine nasıl efendim yansır sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Dedik ki vicdan ve iç denetim efendim insana, yani Allah'ın daima onu takip ettiğini, onu gördüğünü, gerçeğini hatırlatır ve o insan da ona göre efendim davranışlarda bulunur. Düşünün, kırmızı ışıkta bekliyorsunuz. Etrafınızda hiçbir efendim mobese kayıtları, polis yok. Yani geçseniz kırmızı ışıkta kimse size herhangi bir ceza vermeyecektir. Ama o anda vicdan denetiminiz, iç denetiminiz size diyecektir ki Allah beni efendim görüyor. Şu an ben kırmızı ışıkta geçersem başkalarının hakkına girmiş olurum. Herhangi bir kazaya sebebiyet verebilirim gerçeğini insan hatırlar ve orada yapması gerekeni efendim anlar. Yani o Allah'ın rızasına uygun olan davranışı sergilemeye çalışır diyebiliriz. Bütün bu sorular efendim neticesinde anladık ki Allah'a inanan insan, az dinleyiciler, ölüme kadar, hayatının sonuna kadar huzurlu ve sekinetli bir kalple yaşayacaktır. Her ne sıkıntılı durumla karşılaşırsa karşılaşsın, bilecektir ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Cenab-ı Allah kulunun efendim kötülüğünü asla istemez. O daima kulunun yanındadır. Kendisine inanana yardımını daima ulaştırır. Bu ifadeler ayet-i kerim, yani Kur'an-ı Kerim'de farklı pasajlarda ifade buyurulmuştur Yüce Rabbimiz tarafından. Kıymetli dinleyiciler, sevgili günü dostlarım, bize ayrılan sürenin ve bu bereketi birlikteliğin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün mikrofonlarımızdan kalplerinize uzanarak Allah'a imanın insana kazandırdıkları üzerine hasbihal ettik. Gördük ki iman sadece zihinde saklanan bir tasdik değil, hayatın tam ortasında adaletle atan bir kalp, komşuya uzanan şefkatli bir el, hayatın fırtınalarında sığınılacak sarsılmaz bir limandır. İnanmak bu dünyada içimize dinginlik, ömrün nihayetinde ise ruhumuza emniyet ve ebedi bir umut başlar. Doğu ve İlçe Müftülüğümüzün katkılarıyla hazırlanan programımızın nihayetine ererken, bizleri hanelerine, araçlarına, gönüllerine misafir eden siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Efendim, küçük bir duyurumuz da var. Onu da yaptıktan sonra programımızı kapatacağız. Doğu ve İlçe Müftülüğümüzün efendim bünyesinde her ay umre organizasyonu düzenlemektedir. Ekim ayı umre organizasyonumuz da efendim kayıtlar devam etmektedir. Son kayıtlar 10 Eylül'de bitecektir. Kutsal topraklara yolculuk etmek isteyen vatandaşlarımızı efendim, afişler zaten camilerin efendim kapılarına asılmıştır. Böyle bir niyeti olan vatandaşlarımızın ilçe müftülüğümüze başvurmaları efendim önemli duyurulur. Son başvurumuz 10 Eylül diyerek
efendim bugünkü programımıza son veriyoruz. Bir sonraki programımızda aynı frekansta yeniden buluşuncaya denk. Emanetleri zayi etmeyin, yüce Allah'a emanet olun. Hayırlı, huzurlu ve bereketli günler efendim.

Yemin olsun ki biz sizden önceki kuşakları, zulmettikleri ve Resulleri kendilerine açık kanıtlar getirdiği halde inanmadıkları için helak ettik. Günaha batanlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Yunus Suresi 13. Ayet. İnsanlar ilahi yoldan şaşmışlar,

yanlışa sapmışlardı. Yüreklerindeki Allah korkusu solmaya yüz tutmuş, benliklerini dünyevi hazlar ve tatlar esir almış, putlardan medet umar olmuşlardı. Ve günden güne artıyordu insanlığın günahları. Bir marangoz olan ve yüreğinin en derininde yatan Allah inancı hiç solmadan yanan Hazreti Nuh, kavminin yanlışlarını ve günahlarını gördükçe onlar adına üzülüyor ve durmaksızın Allah'a dua ediyordu kavminin günahlarını bağışlaması için. 50 yaşına geldiğinde Yüce Allah, Hazreti Nuh'un yüreğinde yanmakta olan ateşi daha da harladı. Ve onu putlara tapar hale gelmiş olan kavmine, onları yaratan, tek ve ebedi olan Allah'a ibadet etmeye çağırmak, doğru yolu görmelerini sağlamak için elçi olarak görevlendirdi. O günden sonra yüreğindekileri dile dökmeye ve halkını, "Ey kavmim, sizi yaratan ve nimetler veren Allah'tır. Sizi muktedir kılan, nefesi yüreğinize üfleyen Allah'tır. Yalnız Allah'a inanın ve yalnız ona ibadet edin" diyerek inancını ve Yüce Allah'ın kavmine çağrısını tebliğ etmeye başladı. Yıllar geçiyor ama Hazreti Nuh aleyhisselam çağrısından hiç vazgeçmiyordu. 950 yıl boyunca yineledi çağrısını. "Sus" dediler, "Allah bir" dedi Hazreti Nuh. "Sus" dediler, "Yaradan ve bağışlayan Allah'tır" dedi Hazreti Nuh. Ve durmaksızın yineledi kutsal çağrısı. İnsanlarının yüreklerinde Allah korkusu olmadığından kimi zaman onunla dalga geçmiş, kimi zaman da dövüp öldürmeye kalkmışlardı. Kavmine dair inancını yitirmişti Hazreti Nuh. Bütün çağrıları cevapsız kalmış, ne yapsa inandıramamıştı insanlarını. Sonunda ellerini kaldırdı göğe, "Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma" diye dua etti. Ve "Ey Rabbim, beni, anne ve babamı, iman etmiş olarak evime giren erkek ve kadın müminleri bağışla" diye de bağışlanmayı diledi. Yüce Allah, Hazreti Nuh aleyhisselamın yakarışlarına bir gemi yapmasını buyurarak cevap verdi. Hazreti Nuh, bu ilahi emir üzerine hemen harekete geçti. Ormandan ağaçlar getiriyor, onları kesip biçerek kalaslar hazırlıyordu. İnkarcılar hala dalga geçiyorlar, onun karada gemi yapmaya çalışan bir deli olduğunu söylüyorlardı. Hazreti Nuh aleyhisselam onların alaylarına, "Bekleyin, ne olacağını yakında göreceksiniz. Siz bizimle nasıl alay ediyorsanız, biz de çok yakında sizinle alay edeceğiz. Ahirette de sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında göreceksiniz" diye cevap veriyordu. Cebrail aleyhisselam ve diğer meleklerin yardımıyla gemi nihayet tamamlandı. Hazreti Nuh, Yüce Allah'ın emriyle yeryüzündeki hayvanlardan birer çifti gemiye yerleştirdi. En son olarak da Hazreti Nuh ve kendisine inanan bir avuç mümin bindiler gemiye ve kapattılar bütün kapıları. Hava karardı birden. Amansız bir fırtına tuttu yeryüzünü. Sanki hem gök hem yer yırtılmıştı orta yerinden. Yerden fışkıran ve gökten inen sular yüzünden yeryüzü kısa zamanda bir denize döndü. Kavminin feci akıbetini gemiden seyretmekte olan Hazreti Nuh, kendisine inanmayan inkarcı oğlunu dalgaların götürdüğünü gördü. "Oğul" diye seslendi. "Bizimle gel oğul, kafirle olma. Bugün Allah'ın acıdıkları dışında kimse kurtulamaz" dedi. Ama henüz bitirmişti ki sözünü, dev bir dalga gelip yuttu oğlunu. Gemi günlerce, haftalarca, belki de aylarca dev dalgaların arasında yüzdü. Daha sonra Yüce Allah, "Ey yer, suyunu çek. Ey gök, suyunu tut" emrini verdi ve o vakit yağmur kesildi. Yürümesi ve durması Allah'ın adıyla olan gemi geldi, Cudi Dağı'na oturdu. Geminin kapıları açıldığında
Başta insanlar olmak üzere bütün canlılar gemiden çıkıp yeryüzüne dağıldılar. Hazreti Nuh'un oğulları ve diğer inananların çocukları çoğaldılar ve dağıldılar dünyaya. Ve insanlık Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh eliyle yeniden meydana geldi. Allah'ın kendisine ve yanındaki müminlere selam ve birçok bereketler ihsan ettiği yüce nebi Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bizden de sonsuz saygı ve selam olsun.

lanetçi olarak değil, ancak rahmet olarak gönderildim. Rahmetim gazabımı geçti. Böyle buyuran Rahman ve Rahim olan Allah, sonsuz hürmetiyle tüm varlık alemini esirger. Bu rahmetin gereğiyle insanları affeder. İnsanlardan da merhametli olmalarını ve insaflı davranmalarını ister. Çünkü İslam merhamet dinidir. İslam'a göre Allah tarafından yaratılan her varlık bir özdeğere sahip ve merhameti hak edendir. Yeryüzündekilere merhamet gösteren insanoğlu da karşılığında Allah'ın merhametini kazanmış kimsedir. Merhamet yalnızca insanlara, müminlere, iyi kimselere veya fakirlere gösterilen ilginin adı değildir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi kendi haklarını korumakta zorlananlara ve insana emanet edilen hayvanlara karşı merhametli olmak da İslam ahlakının gereğidir. Merhametin zıttı zulüm ve şiddettir. Zulüm ve şiddet beraberinde kin, öfke, kıskançlık, hırs, intikam, acı ve gözyaşı getirir. Allah Resulü de cahiliye zihniyetinin şiddet içeren bütün olumsuz inanış ve davranışlarını reddetti. Şiddetin aileden başlamak üzere bütün katmanlarından silinmesi için mücadele etti. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı asla kabul etmedi. Onların haklarını ve saygınlıklarını korudu. Çünkü İslam kime ya da neye karşı olursa olsun zulüm ve şiddeti kesin bir dille yasakladı. İhtiyacı olana yardım etmek, zor durumda olanı korumak ve kurtarmak, yaşadığı ortamı sevgi ve güvenle tanıştırmak her müminin görevi. Çünkü mümin, merhamet dolu bir kararı, merhametten beslenen bir cümlesi ya da merhamete uzanan eli sayesinde merhametin asıl sahibi olan Allah'a yaklaşır. Peygamberimizin de ifadesiyle, insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

Nasıl almak bana yetiyor? Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
0: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
3: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
4: Görüşürüz kardeşim.
5: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz kişisel verimiz.
0: Görüşürüz.
5: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
6: Merhabalar.
4: Soldan ikinci de.
6: Teşekkür ederim.
5: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
6: Mehmet.
0: Abi ne yaptın ya? Ay şu çocukla ben halledeceğim.
3: Mehmet.
0: Ayşe koş yardım çağır.
5: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
6: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
7: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
8: Ne kadar kaç kişi dolandırdınız?
9: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
8: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
9: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
8: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
9: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
8: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
9: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
10: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle başlıyor.
2: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, haftanın en bereketli, en huzurlu gününden, bu güzel cuma vaktinden Doğu Beyazıt, Radyo Doğu Beyazıt'ın güzel insanlarına, evlerine, dükkanlarına selamlar. Dışarıda çok güzel bir hava var. Yağmurlu bir günde Hayata Dair programı başladı efendim. Mikrofonda ben Helin. Cumanız mübarek, haftanız hayırlı olsun. Lamia, sen de hoş geldin. Birazdan dinleyicilerime bakacağım. Bakalım haftanın son gününde kimler bizlere eşlik ediyor. Ama ondan önce önüme bir yazı düştü. O yazıyı sizlerle de paylaşalım. Sonra bir bakalım. Birbirimizi aramak neden külfete dönüştü diye bir yazı okudum. Gerçekten okuduktan sonra biz ne ara bu hale geldik diye düşünmeden de duramadım. Şöyle bir durup geriye baktığımız zaman diye geçiyordu yazıda. Çok değil, 15-20 yıl önce ev telefonlarının başında beklenir, sırf bir dostun sesini duymak için pat diye aranırdı. Sesini duyayım istedim demek dünyadaki en geçerli nedenlerden birisiydi. Şimdi ise birini aramadan önce mesaj atıp izin istiyoruz, randevu alır gibi. Biri aniden aradığında da eyvah, kötü bir şey oldu mu, acil bir kriz mi var diye de düşünmeden edemiyoruz. Uzun mesaj yazmaya da, uzun uzun okumaya da üşeniyoruz. Hatta cümlenin sonuna nokta koyduğumuzda bile acaba karşı taraf bize kızdı mı, tavır mı yapıyor diye niyet okumaya çalıştığımızda çok oluyor. İşiniz aslında biz anlaşamıyor değiliz, biz artık birbirimizi dinlemiyoruz. Bir çiçeğin açmasından ya da pazardaki domatesin fiyatından ya da günün nasıl geçtiğinden dakikalarca havadan sudan konuşmayı unuttuk. Her şey bir an önce sadede gelsin, herkes işini görsün derken birbirimizin sesine yabancılaştık. Bugün cuma efendim, gönül alma günü, kırgınlıkları tamir etme günü. Programdan sonra bir değişiklik yapın. O müsait misin mesajlarını bir kenara bırakarak annenizi, babanızı ya da uzun zamandır aramadığınız bir dostunuzu pat diye arayın. Ve hiçbir sebebi yokken sadece sesini duymak istedim deyin. İnanın o bir çift samimi ses bütün bu dijital koşturmacadan çok daha iyi gelecektir ruhunuza. Evet, sesin ve samimiyetin kıymetini hatırlattık efendim. O zaman bu güzel cuma gününde bakalım kimler bizlere eşlik ediyor. Bu arada yeni dinleyicilerimiz var. Çoğu Irak'tan ve İran'dan yazıyorlar. Hepsi hoş gelmiş ama şimdi kuralları bilmedikleri için baştan bir uyarımızı yapalım. Sırayla geliyoruz. Emin olun tüm mesajları görüyorum ama sırayla geldiğim için sıranızı beklemeniz gerekecek. Ramazan Bey, sizler de hoş geldiniz. Umarım hayırlı programlar geçiririz ve hayırlı cumalar demiş. İş ismini vermek istemeyen dinleyicimizi görüyorum. Leyla Hanım'ı görüyorum. Canım Şevin Hanım da gelmiş, hoş gelmiş. Demet Hanım aramızda, Gülseren Hanım aramızda, Avustralya'dan Medine Hanım aramızda, selamlar. Burada Leyla Hanım'a demiştik, bakın artık şarkısını sürekli değiştiriyor ama bir dinleyicimizden daha rica edeceğiz, Gülseren Hanım'dan. Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen parçası, bu aralar çok çalınan parçalar. Bu sefer diğer dinleyicilerimiz rahatsız olup bize bildiriyorlar.

Ceyhun'dan şarkısında değişiklik yapmasını rica ediyoruz. Ceyhun Bey gelmiş, hoş gelmiş. İrem Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Şeyma Nur diye bir dinleyicimiz aramıza katılmış. Kendisi hoş gelmiş. İran'dan Mahdiye Hanım da aramızda efendim. Hoş gelmiş İran'a tekrardan. Selamlar ve Zeki Bey de burada, Zeki Akbaş. Bize video da atmış. Güzel güzel güvercinlerin dop dolu olduğu iki video görüyorum şu an. Burada güvercinlerin sesleri gerçekten çok güzel çıkıyor. Zeki Bey, buradan bol bol kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Fatma Güven diye yeni bir dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş. Oktay İltezer de aramızda efendim, hoş gelmiş. Ahmet Sarıgeni'yi de görüyorum, hoş gelmiş. Hemen bir bakalım. Irak'tan hangi dinleyicimiz? İsminizi göremedik ama sizler de hoş geldiniz. İran'dan Cemile Hanım, hoş geldiniz. Veysel Emengen de aramızda efendim, hoş gelmiş. Yağmur mu demiş Lamia, tabii ki yağmur yağıyor ama Lamia, yani Mardin'de yaşayan Lamia'nın şu an hissettiği derece 39 derece efendim. 39 derece güneşli bir havadan yazıyor bize. Buradaki yağmurlu havaya karşın biraz da böyle onu kıskandıralım. O sırada patavatsız gibi direkt arayan ben demiş Lamia. Patavatsızlık değil de bence şu an ihtiyacımız olan şey bu. Tabii samimi insanlar arasında da olması gerekiyor. Alişan'dan bir parça istemişsin, varsa ekleyelim. Ve Cihan Narboğa da aramızda efendim, hoş gelmiş. Şimdi ilk şarkımızı göndereceğiz ama şöyle bir gündeme de bakayım dedim. Gündemde de çok bir şey bulamadık ama meteoroloji uyarıyor efendim. Kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyormuş. Haberiniz olsun. Ve Türkiye'de yaşayan tüm Ağrılılar eğer memleketine dönseydi, Ağrı'nın nüfusu tam 1.283.450 kişi olurmuş. Ağrı ilinin şu an güncel nüfusu 491.489 kişi. Ama gerçekten Ağrılı olanlar geri dönseydi 1 milyonun üzerinde nüfusumuz olurmuş. Çok fazla, ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımcılarından Arka Sokaklar 20 sezonuyla tabii ekran macerasının ardından yeni sezonda dinleyiciyle buluşmayacakmış. Çünkü dizinin 21. sezon hazırlıkları bir süre devam etse de yeni sezon için yapımcı bulunamaması nedeniyle proje sona ermiş. Eğer Arka Sokaklar'da çekilmiyorsa durum ciddi. Tüm sezonlarını izleyen var mı bilmiyorum ama 21. sezona kadar gelmiş. Evet, YÖK gelen ihbarlar üzerine 23 vakıf üniversitesine incelemede başlatmış. Bulduklarımızı da paylaştık efendim. O zaman ilk şarkımı gönderiyorum. İlk şarkı benden, sonraki şarkılar sizden diyorum. Radyo Tavapayası.

zaman mesajlarla başlayacağız ama çarşamba günü söylemiştik, unutmuşuz, sağ olsun hatırlattılar efendim. Evlilikle ilgili konuşma yapacaktık, yani aramızda sohbet edecektik. Geçen çarşamba programında Hakan Polat ve eşi 26 yılını herhalde yanlış hatırlamıyorsam doldurmuşlardı. Var mı 26 yıldan daha uzun süren evliliğe sahip dinleyicilerimiz? Varsa göndersinler, uzun evliliğin sırrı nedir diye. Ya da neden boşanmalar günümüzde arttı acaba? Biraz bunlardan bahsedelim. Biraz da geniş olayı alalım bence. Çok sınırlandırmayalım. Mesela ortaya fikrimi atmak gerekirse, bence evlenmeden önce bireyler psikolojik teste tabi tutulması gerekiyor. Yani evlenmeye karar veren anne ve baba adayları gidip psikolojik testten de geçmeleri gerekiyor. Çünkü her kişi anne ve baba olmamalı. Bundan ötürü bence psikolojikmen bir teste tabi tutulmaları gerekiyor. Katılır mısınız bilmiyorum, ya da sizin katılma fikirleriniz varsa ortaya atın. Sevdanın özü. Ve böyle 26, 30, 40 yıllık evlilikler varsa efendim, uzun evliliğin sırrını da sizden bekliyoruz. Sen yarının sözü, ah canım benim. Süleyman İsmailoğulları selamun aleyküm abi demiş. Sen. Sesim çok erkeğe benzemiyor ama ve aleyküm selam diyelim. Bizi dinlemeyen dinleyiciler o kadar kendilerini belli ediyorlar ki. Aleyküm selam Leyla Hanım. Hayırlı huzurlu cumalar dilemiş. Ben iyiyim. Umarım kendisi de iyidir. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan A9 koğuşundaki kardeşi Ali'ye selamını göndermek istemiş. İnşallah tez zamanda çıksın demiş. Ailesine kavuşsun. Kuray Avcı'dan sen şarkısını çalabilir misiniz Selin Hanım demiş. Tabii ki. Hemen göndereceğim efendim. Göndereceğim. Hasan Cin aramızda. Merhaba efendim. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar. İbrahim Tatlıses'ten Ustam parçasını istemiş. Onu da ekledik. Onu da gönderiyoruz. Bakın Gülseren Hanım da gerçekten parçasını değiştirmiş. Anlayışı için de teşekkür ediyoruz. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz hayırlı cumalar diyelim bizler de. Kendisinin de iyi olmasını umuyorum. Kapalı cezaevinde Muratcan Abbasoğlu'na Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor parçasını istemiş. Ne mesafe ne zaman sevgimize engel. Sabırla sevgiyle bekliyorum. Gözüm yolda, gönlüm sende. Seni çok seviyorum demiş.

mesaj daha alalım, sonra araya gidelim olur mu? Bir baktığım zaman Erkan Batur bizlere ulaşmış. Okan Batur, İbrahim İsmailoğulları, Erhan Yüce Samet kardeşler, Seyfi Doğanay'dan Sebebim Sensin parçasını istemiş. A1 Koğuşuna da bol bol selamlarını göndermek istemiş ve Ekim ayını da beklesinler demiş. Bizlere de armağan etmiş. Armağanı için de teşekkür ederim Erkan Batur'a. Hep dün... Koray Avcı'dan Sen parçasını dinleyelim. Onun ardından Seyfi Doğanay'dan Sebebi Sensin parçasını da gönderelim. Sonra mesajlarla devam edeceğiz. Tabii biraz evlilik hakkında bahsediyoruz efendim. Varsa uzun evliliğin sırrı sizde, gönderin gelsin diyelim. Ya, ya, sol yanım yana. Radyo

0: Evet, devam ediyoruz. Ramazan Bey demiş ki Helena'nın bazen Mazlum Bey'e de abla deniliyor. Mazlum Bey sinirleniyor. Size abi, Mazlum Bey'e abla diyen kişiler bence psikiyatri doktoruna gitmeli. Bence evlenenler değil demiş. Genelde öyle dinleyicilerimiz yazıp kaçıyorlar. Yani dinlemedikleri için öyle diyorlar. Ya da belki bilerek yapıyorlar. Bilemedim. Evet. Devam edelim o zaman. Devam edelim. Hemen bir bakalım. Şevin Hanım'ın sırası gelmiş. Paylaşalım mesajını. Hayırlı cumalar demiş. Nasılsın? İyisin inşallah demiş. Ben iyiyim. Kendisi de umarım iyidir. Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce ve bizler için Hozan Hamit'ten istediği parçayı ekledik. Göndereceğiz. Benim en büyük servetim her zaman arkamda dağ gibi duran abim var demiş. Canımın içi iyi kim demiş. Fırtınalı günlerde sığındığım en güvenli limanım. Rabbim senin dualarını kabul etsin, ömrünü bereketli kılsın. Elbet bir gün demiş. Erhan Akbaş da aramızda efendim, selamlar.
1: Derdim,
0: ben iyiyim, durumumu sormuş.
1: Canım,
0: kendisi de iyidir umarım.
1: Yordu.
0: Hayırlı cumalarımız olsun, iyi yayınlarımız olsun. Hozan Dino'dan Dilerizil parçasını istemiş. Canım annem için gelsin demiş.
1: Dost.
0: Allah yokluğunu göstermesin demiş. Amin efendim.
1: Göz yaşın kal.
0: Gerçekten anneler bizler için çok önemli.
1: Benim.
0: O yüzden Allah yokluğunu göstermesin.
1: Bildik.
0: Vefat eden annelerin de Allah mekanını cennet eylesin. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz iyiyim teşekkürler demiş.
1: Eyvahsızlık.
0: Rica ederiz.
1: Olmadı. Tükendim, bir şey kalmadı. Bu nasıl yaşamak?
0: Evet, uzun evliliğin sırrı galiba yok sevgili dinleyiciler. Ya da en azından bizim aramızda yok. Çünkü herhangi bir cevap alamadık ama şöyle bir baktığım zaman bir cevabımız varmış.
1: Elveda.
0: Gökhan Bey teşekkür ediyoruz, hayırlı cumalar. Abla, bence de herkes çocuk yapmamalı. Sonra sorunlu olan eğitilmemiş çocuklarla biz uğraşıyoruz demiş.
1: Sahnemde vakit doldu artık bana müsaade.
0: Vallahi haklı Gökhan Bey. Ve 12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a sevgi ve selamlar göndermiş. İbrahim kardeşim az kaldı. Umarım iyisin. Moralini iyi tut. Kafana hiçbir şey takma. 2 hafta sonra yanımızdasın inşallah. Dualarımız seninle demiş.
1: Helalet usta.
0: Abla mazot 90 TL oldu demiş. Evet diyelim. Ve Lamia'ya geçelim. Bir bakalım hemen. Lamia, bu arada istediğim parçayı buldum, ekledim, göndereceğim. Geçen sefer çarşıdayım diye çok yazmamışım. İbrahim beni arayıp diyor, mesaj atıp nereye kaçıyorsun?

0: Hayırlı cumalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş Gülseren Hanım. Teşekkür ediyoruz. Kuzeni Salih Andiş, arkadaşları Ömer İkmin, Çağdaş Konyar, Bayram Ağan, Harun Koç, Erkan İsmailoğulları, Mehmet Gösen için Devrim Çelik'ten Yanırım parçasını göndermek istemiş. Bizler de ekledik, göndereceğiz. Vakit doldu. O zaman araya gidelim, şarkılar çok geride kalmasın. İbrahim Tatlıses usta parçası Hasan Cin istemişti efendim. Onun ardından Hozan Dino Dile Rezil parçası gelecek. Erhan Bey annesi için gönderiyor. İki parça sonra mesajlara devam ediyoruz.
1: Radyo Doğu Beyazıt.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.
3: En iyi şarkılar Radyo Doğu.

0: 5 devam ediyoruz efendim. Erhan Akay, bir bakalım eğer parçanız varsa onu da eklemiş olalım.
1: Çeşimin dürkeve, linavamın derkeve, şiddetli tez ve siyam, pisilamın bükeve.
0: Lamiye demiş ki uzun evliliğe değil de evlilik aşamasına nasıl gelinir diye sorsak daha iyi demiş. İşte geldikten sonra ilerletmek de önemli. Gökhan Bey'e gerçekten katılıyorum. Lamiye ayrı bir şekilde çalışıyor. Ya böyle bir şirket falan kurması gerekiyor. Çok iyi organizasyonu sağlıyor. Ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar dilemiş Medine Hanım. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan abisi Celalettin Abdullahev'e selamını göndermek istemiş. Abim zor günler geçiriyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah vardır demiş. Seni seviyorum ve özlemle bekliyorum ve abisi için Yüksel Baltacı'dan istediği parçayı ne yazık ki bulamadık. Ama istediği başka bir parça varsa gönderebiliriz. Ve aleyküm selam İrem Hanım, hoş geldiniz. Kolaylıklar dilemiş İrem. Doğu Beyazıt T-Tipi cezaevinde olan paşasına İslam Uzunay'a grup Seyran'dan istediği parçayı bulamadık. Ki şaşırmadım açıkçası. İrem Hanım'ın bir türlü parçalarını bulamıyoruz.
1: Ateş ediyor.
0: Osman abinin çok selamı var demiş. Tüm ailen seni ayın 8'de bekliyor. O gün ay güneşten parlak olacak. Aslan parçam, seni çok seviyoruz demiş. Parça yoksa da Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını istemiş. İrem Hanım o kadar alışmış ki artık mesajda ikinci isteğini direkt belirtiyor.
1: Ateş ediyor. Bu nasıl bir...
0: Baver Bey, eğer bizleri şu an aktif olarak dinliyorsanız sırayla geliyoruz. O yüzden mesajlarım niye okunmuyor diye yazmanız mesajlarınızın daha geç okunmasına sebebiyet veriyor. Çünkü siz attığınız zaman mesajınızın sırasının yeri değişiyor. Bir de Baver Bey hem WhatsApp'tan yazıyor hem de Instagram'dan yazıyor. Ama sırasını beklemesi gerekiyor. Zeki Bey tekrardan kolaylıklar gelsin diyelim, cumanız mübarek olsun demiş. Sizin de abisi Umut Akbaş, Falat Taşdemir, Faruk Akbaş, can kardeşi Ali Akbaş için Ali Haydar Güçlü'den Razı Değilim Senden şarkısını armağan etmek istemiş.
1: Duymasam
0: var mı bilmiyorum, bakalım.
1: Olmuyor. Gözlerim gözlerime, yüreğim.
0: Ve aleyküm selam Helin Hanım, kolay gelsin. Ben Doğan Daşdemir demiş. T-Tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine çok şükür çoğu bitti, azı kaldı.
1: Anamış.
0: Son iki hafta Allah'ın izniyle o gün özgürlüğüne, ailene, bize kavuşacaksın demiş. Umudunu kesme, içine ferah tut. Her daim arkanda bir kardeşin olduğunu unutma demiş.
1: Gözlerim gözlerime, yüreğim yüreğime.
0: Şimdi Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor parçasını bir dinleyelim, sonra devam edelim, olur mu?
1: Gözlerim sözlerime, bedenim bedenim.
0: Hatta ondan önce de bir mesaj alalım.
1: Ateş ediyor.
0: İbrahim İsmailoğulları bize ulaşmış.
1: Yanmışım hasretiyle, valla tüm güzelliğiyle.
0: Abisi Okan Batur, Erkan Batur için Span Halat'tan istediği parçayı ekledik, göndereceğiz. Tamamdır, mesaj herhalde bu kadar. Bir yazım hatası olmuş, onu çözmeye çalıştım ama herhalde bu kadardı mesajı. Uygar Doğanay Ateş Ediyor şimdi 104.4 frekanslarında, keyifli dinlemeler.

saatlerimiz 14.43. Efendim devam ediyoruz. Mücahit Bey demiş ki kolaylıklar gelsin. Kolay gelsin demiş. Bizler de kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Recep Şahin kardeşine Keze'den bir şarkı istiyorum demiş. Varsa onu da listemize ekleyelim. Bu arada Erhan Akay acaba hangi sanatçıdan istiyor bulamadık çünkü. Sanatçının ismini de bize yazsın ki biz çabucak bulalım Erhan Akay. Bekliyoruz geri dönüşünüzü. Ablam Allah razı olsun demiş, teşekkür ederim. Annem gözlerinden öpüyor, iyi ki varsın ablam demiş. Erhan Bey annenize bol bol selamlarımızı iletelim. Sıradaki parçamızla armağan edelim. Armağanımız olsun. Gözüm görmez günüm ama uzatsın. Allah varlığını daim etsin inşallah.

Şimdi yeni katılan dinleyicilerimizden Fatma Güven. Bakalım ilk testten geçebilecek mi? Bence Fatma Hanım dinliyordur ya. Fatma Güven burada mı acaba? Fatma Hanım buradaysa eğer buradayım diye yazmasını isteyelim. Dinleyicimiz bayağı uzun bir cevap yazmış ama mesajımı okurken söylemeyin demiş ismimi. Tabii ki. Bence kesinlikle mutlu evliliklerin sırrı saygı ve aşk. Bence saygı, sevgi ve aşk olursa evlilik her zaman uzun ömürlü olur demiş. Çünkü birini çok seversen ona her zaman saygılı olursun ve onun üzülmemesi için her şeyi yapar ve onunla bir ömür birlikte olmak için bazen küçük, bazen büyük fedakarlıklar yaparsın. Ve bence önemli olan da bu. En çok çünkü şimdilerde hiç kimse biri için bir şeylerden vazgeçmiyor ya da değişmeyi göze almıyor. O yüzden de aşk olduğu halde bazı şeyler olması gerektiği gibi olmuyor. Bence kesinlikle mutlu ve huzurlu bir mutlu ve huzurlu tabii ki en önemlisi aşk dolu bir evlilik olunması istiyorsak demiş. Bazen küçük fedakarlıklar yapabiliriz. Kan gelir her göz yaşından gülüm ama ne çektim cahil. Sevdiğimiz insan için çünkü bu zor ve dertli dünyada insana en iyi gelen şey her zaman aşk demiş. Ama ne çektim cahil. Yani mutlu bir evliliğin sırrını fedakarlık deyip kapatmış. Kalmadı ağlarım can can can. Vallahi Gökhan Bey'in mesajını gördük efendim, arka planda gördük. Lamia, senin pabucun dama atılmaz. Bu arada Lamia böyle aktif olarak yazması bizim bence programımız için de iyi oluyor. Çoğu dinleyicimiz hani sadece sessizce dinlemeyi tercih ediyor ama Lamia gibi birkaç dinleyicimiz daha var. Böyle aktif olarak sanki sohbet eder gibi yazıyorlar. Bence programımız için güzel oluyor. O yüzden Lamia'nın dediği gibi ayrı ayrı yazdığı için elimden geldiğince dönmeye çalışıyoruz tabii. Abla şarkım demiş gelmiş. Gökhan Bey için de demiş ki bu kıskançlıkta nasıl yarışayım abla ya demiş. Şimdi Lamia'dan İbrahim Tarhan'a gelecek bu parça efendim. Demiş ki sevdiğim sana bu yolladığım şarkıda yar uzakta gözüm görmez gülüm aman de aman uzanırım elim yetmez. Hasretine çektiğime sözlerim çok ama dilim dönmez. Kısmını hediye ediyorum ve son 13 gün Allah'ın izniyle kavuşmaya yakınız kurban olduğum demiş. Bak yine İbrahim Tarhan'ın arkadaşları yanlış hesaplamış. Son 2 hafta dedi. Son 2 hafta 14 gün ama Lemia 13 gün diyor. Şarkıya geçelim efendim.

Evet, Medine Hanım şarkısını değiştirmiş Murat Göğebakan'dan Ay Yüzüm parçası olur mu? Abim çok seviyor bu parçayı demiş. Tabii ki olur. Onu da ekleriz o zaman. İrem Hanım da yoldaymış, şebekesi gidip geliyormuş ama şarkısı daha okunmadı. Haber verelim. Evet, Fatma Hanım demek ki bizleri dinlemiyormuş. O zaman bir sonraki mesaja geçebiliyoruz. Oktay İltezer, selamlar efendim. Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan Okan Delibaş abisine ve ceza arkadaşlarına Mızrak Karakuş, Berat Yüce, Erhan Avcı, Heme Heci'den Felek parçasını istemişsiniz herhalde ama o parçayı bulamadık. Cansever'den istediğiniz parçayı da ne yazık ki bulamadık. O yüzden parça değişikliği için Oktay İltezer'e seslenelim. Pridem girdik. Evet, bizlere Irak'tan yazan dinleyicimiz, sonu 05 olan dinleyicimiz buradaysa eğer buradayım diye yazsın, ona göre buradaysa mesajını paylaşmış olalım. Veysel Emengen'de kapalı cezaevinde olan Mehmet Aktaş, İbrahim Tarhan, Mehmet Koç, Ferzende Koç, Beytullah Koç, Abdullah Dursun, Yusuf Dursun kardeşlerine selamlarını göndermek istemiş. Allah'a emanet olun kardeşlerim, elbet bir gün demiş. Varsa Şerif Kayran'dan Adım Sanık, Her Davada şarkısını armağan ediyorum demiş. Bir bakalım.

Evet, biliyorsunuz 6 Eylül Pazar günü KPSS gerçekleşecek ve 1.7 milyon aday KPSS için yarışacakmış. Son yılların en yüksek katılımı, 1.7 milyon aday. Aramızda var mı gelecek olan bilmiyorum ama şimdiden başarılar diyelim. Merhaba Helen Hanım, hayırlı cumalar. Sizden Hozan Reşo'dan Sider parçasını istiyorum. Bugünkü hareketli parça benden gelsin demiş. Gelsin efendim, hareketli parçalar isteriz tabii ki. Ama hareketli parça deyince aklımıza Serhat Bey de geliyor. Serhat Bey de yazmış bu sefer, ses kaydı göndermemiş. Size de hayırlı cumalar Serhat Bey. O da Hozan Reşo'dan bir parça istemiş. Ramazan Bey'e de gelsin özellikle demiş, hareketli parça gönderiyorum demiş. O zaman Ramazan Bey'e de armağanımız olsun efendim. Spen Halat'tan bir parça göndereceğim, onun ardından bir bakalım. Gökhan Doğanay'dan Vaylele parçası gelecek. Sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reşat Çelik bizlere ulaştı efendim. İsmail Aksakal, Turan Mengi, Emrah Özdemir, Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Ahmet Perinçek, Ferdi Perinçek, Sinan Akbaş'a, Tuna İlhan'a, Gökhan Doğanay'dan Vaylele parçasını istemiş. O zaman iki parça sonra mesajlara devam diyeceğiz efendim.

104.4 frekansından mesajlarınızla, isteklerinizle devam ediyoruz. Demet Hanım, sizlere de kolaylıklar dileyelim. Hayırlı cumalarımız olsun. Umarım siz de iyisinizdir. Bir şarkı isteği olacakmış Asil Haskaya'dan Bedeli Var parçası. Kardeşi Tito ve arkadaşları Cebrail Çinibulak, Bural Erteci, Rohat Eren, Şemsettin Enes, Sinan Aktaş, Umut Andiç için gelsin demiş.

sırada Mücahit Bey yazmıştı Keceden Bir Parça diye, ama sanatçının tam adını tekrar yazabilir mi ya da hangi parçasını istiyorsa? Çünkü öyle bir şey bulamadım ben açıkçası. Bir bizi bilgilendirirse iyi olur Mücahit Bey. Evet, Ahmet Sarıgen'e de yine yollarda efendim. Kolaylıklar dileyelim. Kapalı cezaevinde bulunan Ado Firaz, İsmail Aksakal, Ali Akbaş, Suat Yeşilkaya, Emrah Taşdemir, Salih Andiç ve açık cezaevinde bulunan Ahmet Perinçek, Sinan Akbaş dostlarına Hozan Hamit'ten Yalan Dünya parçasını armağan etmek istemiş. Kalın sağlıcakla demiş. Zeki Bey bize bir tane daha video attı. Bu kadar güvercinle gerçekten tek başına uğraşmak zor mu Zeki Bey? Ya bu kadar güvercinle nasıl baş ediyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten kolaylıklar gelsin. Oktay İltezer de Aynur Polat'tan Esmer parçasını istemiş. Parçasını değiştirmiş. Baver Bey de demiş ki abla mesajımızı oku da KPSS çalışmaya gidelim demiş. Bize yalan baktım her yönü. Şimdi siz Lamia'nın rakibi oluyorsunuz. O yüzden sizi biraz oyalatmam lazım. Çünkü Lamia da KPSS'ye girecekmiş. O yüzden birazcık oyalatmam lazım Baver Bey. Tabii şaka bir yana, sırayla gittiğimiz için emin olun sıranız gelince mesajınızı paylaşacağım. Süleyman İsmailoğulları Doğu Beyazıt cezaevinde olan İbrahim İsmailoğulları için Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar parçasını istemiş. Söz olarak da Güneş'in sözü var, elbet bir gün bize de doğacak der misiniz? Abla İbrahim çıkınca tatile gideceğiz, Lamia da uzaktan bakacak bize demiş. Lamia duyu bunları, Gökhan Bey demiş. Hadi gör, merhaba, kolay gelsin Helin Hanım. Ben Aslı, bugün biraz geç kaldık demiş. Evet, gerçekten geç kaldınız. Ben ve kardeşim Sayımi Abbasoğlu annemin temizliğini yaparken şimdi aklımıza geldi demiş. Geçen Necla ablamız da temizliğe dalmıştı. O yüzden yazamamıştı. Yani yazmıştı gerçi de temizliğe daldım demişti. Acaba şu an nerede? Necla ablamızın gelmediği gün radyoyu bıraktığım gündür. Necla ablamız gelmediğine göre artık mesajları paylaşmama da gerek yok. Bakalım ismini geçirdik, Necla ablamız yazacak mı bize? Sıradaki parçayı Hakan Polat'a ve annesinden Murat Can Abbasoğlu'na gelsin. Bize de size de kolay gelsin. Hakan'a ve Murat'a selam olsun demiş. Yanarım, bize yanarım. Baktım her yönü, ben sen sana. Evet, hemen bir bakalım. Şeyma Nur burada mı acaba? Kendisi buradadır diye düşünüyorum ama bir sormakta fayda var. Şeyma Nur buradaysa eğer, buradayım diye yazsın ki mesajını hemen paylaşalım.

Şimdi Irak'tan yazan dinleyicimiz, sonu 43 olan dinleyicimiz buradaysa eğer sadece buradayım diye yazması yeterli. Irak'ta olan dinleyicimiz bizleri dinliyorsa burada diye buradayım diye yazsın. Ben de mesajını paylaşayım. Merhaba, kolay gelsin hepinize. Koğuşta yatan abim Umut Akbaş'a bir şarkı yollamak istiyorum demiş Uygar Doğanay'dan. Kilitli Pencerem şarkısını armağan etmek istiyorum. Ellerinden öpüyorum Aslan abim. Bir an önce çıkıp yanımıza gelmen dileğiyle. Kardeşlerin seni çok seviyor demiş. Ceren Hanım demiş. Baver Bey de Instagram'dan yazmıştı zaten. İyi yayınlar, ben Baver Etüngü demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan dostum Muratcan Abbasoğlu'na ve abim İbrahim İsmailoğullarına Seher Dilevon'dan kime ne söyleyeyim parçasını istiyorum demiş. Bugünkü sabrın yarınki özgürlüğünün bedeli olacaktır kardeşim demiş. Ben bir parçalara bakana kadar Devrim Çelik'ten güzel bir parça dinleyeceğiz. Yanarım parçası. Bir parça daha göndereceğim. Onu da Erhan Akay istemişti efendim. İkinci parçamız da Erhan Akay'dan gelecek.

Evet, 104.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz. Kime sesleniyoruz? İran'dan Cemile ya da İran'dan Yağmur Hanım. Eğer aramızdaysa buradayım diye yazmaları yeterli olacak. Eğer hani yazamıyorlarsa da ses kaydı atmaları bile yeterli olacaktır. Evet, Recep Şahin kardeşine Keze'den bir parça isteyen dinleyicimiz vardı ama dediğim gibi sanatçının adını tekrardan yazarsa ya da daha detaylı yazarsa yardımcı olalım. Rojat Güner bizlere ulaşmış ve bir baktığım zaman Selçuk Okay, Ahmet Perinçek, Ferdi Perinçek, Faruk Güven, Osman Fidan, Faruk Akbaş, Sinan Akbaş, Ali Akbaş, Reşat Çelik ve Yüce kardeşler için bir parça istemiş. Parçasına bakacağım, varsa ekleyip haber vereceğim. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş dinleyicim. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin de tabii ki çok çok iyi olmasını diliyorum. Ben sizi şu an serviste dinliyorum demiş. Ben güzel bir şarkı istiyorum size ve kızlarıma gelsin demiş. Servisin radyosundan mı dinliyorsunuz bilmiyorum ama eğer radyosundan dinliyorsanız şoförümüze ve tabii ki serviste bulunan diğer dinleyicilerimize de armağan edelim. Sıradaki parçamız armağanımız olsun. Ama özel olarak da dinliyorsanız size ve kızlarınıza tabii ki armağanımız olacak. Şimdiden şarkı için teşekkür etmiş, rica ediyoruz efendim, ne demek? Evet, bazen bir insan girer hayatınıza, kışı bahara çevirir, bazen de öyle bir özlem düşer ki yüreğinize, o bahar çiçeğini koklar gibi seversiniz uzaktan uzağa. Sıradaki parçamı dinleyicimize ve kızlarımıza armağan ederek gönderiyoruz efendim, şarkı sonrası buradayız.

Evet, dinleyicimiz Barış Mahallesi Servisi'nin radyosundan dinliyormuş. O zaman Barış Mahallesi Servisi şoförüne ve tabii ki orada dinleyen dinleyicilerimize ve tabii ki başta bizim dinleyicimiz olmak üzere sıradaki parçamızla armağan edelim. Servis şoförleri genelde çok az yazıyorlar. Hatta uzun zamandır yazan servis şoförü dinleyicimiz yok. Aktif olarak dinliyorlar ama yazmaya fırsatları olmuyor. O yüzden tüm listemizdeki parçaları da armağan etmiş olalım. Dinleyicimizin vasıtasıyla tabii. Merhaba Helin Hanım, ben de sizi dinliyorum ama ev işi yemek derken yazmaya geç kaldım demiş Sultan Hanım. Kolay gelsin o zaman. Gerçekten bugün herkes ev işi derken, yemek derken beni unutmuş. Başta da Necla ablamız, buradan kırgınlıklarımı söyleyeyim. Kırgın olduğumu iletsinler duyanlar varsa eğer.

Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Helin Hanım, İran'dan katılıyorum. Mahdiye ben demiş, İran'a selamlar. Bir şarkı rica edecekmiş. Emrah'tan Götür Beni Gittiğin Yere parçasını Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 koğuşundaki amcası Seyit için istemiş.

0: olması, yani tek başına yapılması gerçekten büyük bir emek.
1: Bak bugün de akşam oldu.
0: Vekaletimi size veriyorum, sıram gelince okursunuz, valla şarjım bitiyor demiş Baver Bey. Baver Bey'in zaten mesajını okumuştuk.
2: Gençliğim dizleri üstüne çökmüş kapaklanınca.
0: Merhabalar Hilin Hanım, ben Eskişehir'den Ayşe Karagün demiş. Eskişehir'e selamlar efendim. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Sıradaki bütün şarkıları can parçam Muratcan Abbasoğlu, abim Hakan Polat ve bütün Karagün ailesi için istiyorum. Ve tabii ki size de gelsin demiş. Armağanı için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş.
2: Ay yüzlüm sen.
0: Sağ olun, var olun.
2: Sensiz olmuyor. Kan damlıyor gözlerimden kan.
0: Bu arada Elif Hanım'ın ne yazık ki istediği parçayı bulamadık. Ozan Reşo'dan hareketli bir parça istemişti ama o parçası yok. Elif Hanım değiştirirse tabii ki seve seve ekleriz. Ama değiştirmezse de Serhat Bey'in parçasını ekleriz. Onu göndeririz.
2: Çünkü ben...
0: Bu arada Serhat Bey demişken Serhat Bey bize bir ses atmıştı. Onu dinleteceğim. Bir de Serhat Bey'den ekran görüntüsü isteyeceğim. Şarkısının parçasını bir bana atsın. Çünkü ben... bakamadım. Daha doğrusu bulamadım. O yüzden Serhat Bey'in her zamanki gibi yönlendirmesine ihtiyacımız var.
2: Karakollarımı kurudum.
0: Ayarlamaları yaptık. Bir dinleyelim.
3: Hilin Hanım, belki siz diyeceksin Serhat Bey atmadı.
0: Evet.
3: Dişimi dolgu yaptım. Son bir dolgu kaldı o. O da başka bir gün olacak. Ama şimdi eve gittim ve... İğneni etkisi hala geçmemiş, o yüzden çok konuşamıyorum. O yüzden sesli mesaj göndermedim, bir göndermek istedim yeniden. Bir de şöyle bir şey yapalım mı? Bu programı bazen de bir sohbet programına dönüştürelim mi? Ufak tefek sohbetler, konuşmalar kendimize yapalım özellikle. Siz ve dinleyiciler için de iyi olur. Hem dinleyiciye istek parçasını da yer verirsiniz hem de sohbet ederiz yani. Beraber öylece programı geçiştiririz yani. Peki, tekrardan teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Helin Hanım, bu güzel parçamı servis şoförlerine de göndermek istiyorum. Güzel bir Ozan Reşo parçasını dinlesinler. Hareketli parça. Daha doğrusu bu radyoyu dinleyen bütün dinleyicilere armağan etmek istiyorum. Tüm dinleyicilere hareketli parça göndermeden dinleyicileri bırakmayız. Biraz sonra parça çalındığında mendiller hazır olsun. Benden söylemesi.
0: Ama Serhat Bey, bir parçanın fotoğrafını bana atın. Çünkü dediğim gibi bulamadım. Acaba ben mi yanlış baktım diye emin olmak için sizin fotoğrafınıza ihtiyacımız var açıkçası. Bir atın bakalım. Şeyma Nur abisi İbrahim İsmailoğlu'na Mesut Dağlı'dan Dağlarına Kar Olurum parçasını göndermek istemiş ve şunu söylemek istemiş. Canım abim, seni çok seviyorum. Az önce İbrahim abim aradı, sesini duydum. Cezaevinde olduğu için çok konuşamadık. Ama buradan onu şunu söylemek istiyorum. Benim en iyi sırdaşım, ailemin en değerli bireyi İbrahim abim. Ekim ayında her şey düzelecek, biliyorum, kavuşacağız abimle yine. Her an birbirimizin yanında olup en iyi dost olacağız birbirimize. Bizim bizden başka kimsemiz yok abim, seni çok seviyorum demiş.
2: Bak,
0: bak biz ortalığı ayağa kaldırdık ve Necla ablamız geldi işte. Gelmesi şerefine bir alkış göndereceğim. Arada da bir mesajına bakacağım. Onundan dolayı Murat Göbekan'dan Ay Yüzüm parçasını dinliyoruz. Onun ardından Ahmedo'dan bir parça gelecek.

0: Evet, son mesajlara bir bakalım efendim. Bu arada Serhat Bey söylemişti, ben unuttum. Hani programda böyle sohbet havasında da geçsin diye talep etmiş.
1: Geçme.
0: Elimden geldiğince böyle sorularla geliyorum ki hani bir sohbet havası da oluşsun, sadece istek ve mesajlardan gitmesin, ama Serhat Bey'in de böyle önerisi falan varsa ve diğer dinleyicilerimizin de önerisi varsa tabii ki seve seve değerlendirmek isterim. Sohbet konusuna gelecek olursak, tabii bazen sohbet bulamadığımızda da dinleyicilerimizden artık yardım alırız. Sonunda Necla ablam gelmiş efendim ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı cumalar demiş, hayırlı haftalar olsun demiş. Kendisinin misafiri varmış, yolcu ettiği gibi de bizlere dönmüş. Necla ablamızdan o kadar bahsettim ki.
1: Çiçek.
0: Allah yolunu bahtını açık etsin demiş. Her zaman dualarım seninle, bütün sevdiklerimle, arkadaşlarımla demiş. Duam onlarla demiş. Birbirimize dua edelim, birbirimizi sevelim, sahip çıkalım demiş. Ve herkese iyi bir hafta sonu diliyor. Sıradaki parçayı da bana ve kendisine armağan etmeyi unutmamış efendim. Gerçekten Necla ablamız candır. Programda yazmayınca o kadar çok fark ediyorum ki, direkt de söylüyorum. Helin Hanım, ben İran'dan Cemile, kocam Resul Arz Doğu Beyazıt hapishanesinde kalıyor. Onun için bir bakalım, şarkı çalar mısın demiş. Ve bir ses kaydımız daha var, onu da hemen dinletelim mi? Bu arada sormadık dinleyicimiz ama. Ses kaydınızı dinletelim mi? İran'dan yazan Cemile Hanım, ses kaydınızı dinletmemi istiyorsanız dinletebilirim bu arada. Bize geri dönüşte bulunun.
1: Böyleymiş.
0: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Helin Hanım, Irak'tan katılıyorum. Bir şarkı rica edecektim. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşunda abim Havar için Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum parçasını istemişsiniz ama ne yazık ki listemde olduğu için alamıyorum. Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası gelecek zaten. Armağanımız olsun.
1: Gene bu gece kederim geceden yüce. Gel.
0: Rica ederim Şeyma Nur Hanım, ne demek?
1: Beraberce böyleymiş kana.
0: Şefaat Yaşar da teşekkür etmiş, rica ediyoruz.
1: Gönül gene bu gece kederim.
0: İrem Hanım, bizim hakkımıza girdi gibi. Abla, erken yazıyorum, 1,5 saat oldu, hala bu mesaj okunmadı demiş. İrem Hanım, ama sizin mesajınızı okuyalı o kadar uzun zaman oldu ki. Yani sizin mesajınız bayağıdır okunmuştu. Demek ki bizleri dinlememişsiniz. Herhalde yolda giderken şebekeden dolayı duymamış olabilirsiniz ama mesajınız zaten iletildi. Elif Hanım, o zaman siz nasıl isterseniz hareketli olsun da demiş. Serhat Bey'in parçasını bulduk, o zaman son parça olarak gönderiyorum.
1: Geçmedi ya.
0: Şelale Park da sizi dinliyor demiş. Şelale Park'a selamlar. Yusuf Hayaloğlu'ndan bir parça siz değerli size demek istemiş ve müşterilerimize Barış İlhan, Vedat Yavuz'a gelsin demiş. Teşekkürler demiş, rica ediyoruz.
1: Böyle.
0: Ama istek saatleri dışında olduğumuz için Erkan Bey, ne yazık ki alamıyorum.
1: Yere.
0: Son parçamızı armağan edelim mi size? Böyle hareketli güzel bir parça. Erkan Bey'e de armağanımız olsun. Hayır, ben İrem Hanım, parçanız daha gelmedi dedim. Siz şarkımız okundu mu deyince ben de dedim ki parçanız daha gelmedi, ama mesajınız hakkında bir bilgi mesajını atmadınız o yüzden. Ama sıkıntı yok. Halay başı Hızır, şarkı gelmedi demiş Şevin Hanım. O zaman iki parça daha göndereyim ki bir an önce son parçamıza gelelim. Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası ve Ali Haydar Güçlü'den Razı Değilim Senden parçasını gönderiyoruz. Sonra buradayız.

0: Evet, son mesajlarımız kalmış. O yüzden bir parça daha göndereceğim. Sonra son parçamıza geçeceğiz. Sultan Hanım, cuma sabahı sohbeti de dinleyelim demiş. Bir konum önermiş, çok anlayamadım ama herhalde bu konudan bahsetmek istemiş değil mi? Lamia'da İbo'nun haberi var mı acaba, o tatilde aradığında ilk Gökhan'la küseceğim dedi demiş. Sonra demiş ki öyle demiş, şimdi herkes Necla ablaya yazıp sonra mesaj atar demiş. Bunun örneğini de görmüştük zaten Lamia.
1: Yaptık.
0: Ama neyse ki Necla ablamız geldi.
1: Yakışmıyor.
0: Burada Şeyma Nur Hanım, İbrahim İsmailoğulları'na zaten daha önce birer parça aldık. Haberiniz olsun.
1: O sözlerin yarası mı?
0: Şimdi Yağmur'dan bir ses kaydımız var efendim. Onu dinleteceğim sizlere.
2: Merhaba Elin abla, ben Yağmur. İran'dan diyorum, babam için bir şarkı rica edecektim. Dubois hapishanesinde kalıyor. Teşekkürler.
0: Rica ederim efendim. Hem Cemile Hanım hem de Yağmur Hanım istemiş. Sıradaki parçamızı armağan etmiş olalım.
3: Bizi yakan
0: kocası Resul Bey için.
3: Yarası mı? Şeref aldım. Hiçbir hesap yarım kalmaz.
0: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Irak'tan katılıyorum. A15 koğuşunda abim Havar için. İbrahim Tatlıses'ten istemişsiniz ama zaten bir parça aldık diyebiliyorum.
3: Bedeli var, bedeli var.
0: Daha doğrusu alamamışız. Listemiz dolmuş ama Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar parçası gelecek. Ona armağan etmiş olalım, olur mu?
3: Sözlerine hesabına şeref aldım.
0: Evet Ceren Hanım, Umut Akbaş'a da bir parça aldık, haberiniz olsun. Aynı şekilde Baver Bey, Muratcan Abbasoğlu ve abisi İbrahim İsmailoğulları'na da birer parça aldığımız için parçalarını ekleyemedik. Buradan söyleyelim, dinleyicilerimiz sonra yazmasın parçalarımızı neden almadınız diye. Cuma sohbetleri de çok güzel demiş Sultan Hanım. Hocalarımızdan Allah razı olsun her şeyden bahsediyor demiş.
3: Bizi yakan.
0: Amin efendim, hepimizden razı olsun.
3: Hesabıma.
0: O zaman sıradaki parçamızı dinleyelim, sonra gerçekten hareketli bir parçayla burada olacağım. Bu arada İrem Hanım için de söyleyeyim, şarkım okunmadı mı deyince ben şarkısını sorduğunu söylediğim için öyle dedim. Buradan tekrardan söylemiş olalım.

Şu üç günlük dünyada maalesef her şeyin bir bedeli var. Bizi yıkan, bizi yakan o sözlerin hesabı bende mahşere kadar. Unutma zalim, gelecek yılların da geçmişinden birer birer alacağı var.

Evet, Elif Hanım ve Şevin Hanım'ın istediği parça sonunda geldi. Serhat Bey'in özel bir isteği var. Mendillerinizi hazır edin. Bu istekten sonra Aynur Polat'tan Esmer'e parçası gelecek. Ondan sonra Emrah'tan Götür Beni Gittiğin Yere parçası. Ozan Amit'ten Yalan Dünya ve Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar Uçun parçasıyla bugünkü listemize de son vermiş olacağız. Yağmur Hanım teşekkür etmek istemiş herhalde, rica ediyoruz. Eğer yazmak sizin için sıkıntı oluyorsa ses kaydı atabilirsiniz, sıkıntı yok bu arada. Hem Irak'tan yazan hem de İran'dan yazan dinleyicilerimiz için söylemiş olalım. Evet, halay başı Şevin Hanım bu arada. Ve bir cuma gününün ve koca bir yayın haftasının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hayata Dair programına veda ediyoruz efendim. Ne zamana kadar? Haftaya kadar. Haftaya pazartesi saatler tekrar 14.00'ı gösterdiği zaman mikrofonda sizleri bekliyor olacağım. Haftayı kapatırken de sizlere huzur, sağlık diliyorum efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Ve şarkılarla da kalmayı unutmayın efendim. Radyo Doğu Batı'da. Radyo Doğu Batı'da.

0: istiyorsunuz? Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

94.4 Radyo Doğubayı. Radyo Doğubayı. 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

kızlar üstüne düşer tersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
2: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
2: İkinci el değil mi bu?
1: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci el.
2: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
1: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
3: Peki değişen parçası var mı?
1: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
2: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
1: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
3: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
1: Yoo.
4: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
1: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?
5: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Duymak istiyorum kalbimde.

Görmek istiyorum, görmek istiyorum gözümde gözünü.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

ellere mi? Nasıl anlayacak sen gibi birisi? Işık kaynağısın sen ki bir irisin. Nasıl anlatacak ben gibi birisi? Yar sen benim yüreğimin dilisin. Çıktığım her noktadan inişim. Heyecanımın kısraklara binişi. Sen hayal dünyama sinişim. Yeniden kendime gelişimsin.

yoldan yaştır. Demini alır gün geceden aklımdadır yüzün. Aklıma düşünce yüzün şaşar tersim düzüm. Tersim olur düzüm üstümde bir hüzün. Sanki içime oturmuş kalkmak bilmez o son sözün.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
2: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mutlu bir akşam vakit ayrılık Saatler yalnızlığa dönüyor mağrur Yabancı düşler kalmış dünden geriye Yürekler pişmanlığa çarpıyor mağrur

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurulsun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımda dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: istiyorsunuz? Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

Radio Dobrazit.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önünde çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
3: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
3: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı.

0: götür sat pazarda. Kölem var değil.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

acıdığına bu sabah. Yokluğunun yasını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümde ömür alıyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi.